0: renk. Turuncu.
1: Turuncu nerede?
2: Üzerinde Can, üzerinde.
1: Ha, elim söndü. Aa, ya hayır.
2: Elim söndü.
0: Yakaladım seni.
1: Iskaladın.
3: Turuncu, buldum.
0: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
3: Tamam, ebeveynim.
4: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
6: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
4: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
6: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
4: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
6: Hey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
4: Top geliyor.
6: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Buldum.
2: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
2: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca kazan ortaya.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçel...

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu makyajı

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız, dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce elleri...

0: yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Ooo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız. Çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar.
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz. Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Bu harika bir fikir baba.
3: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
3: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
3: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1. Bu 2. 3. Ve 4.
2: Vay! Baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
3: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
0: Anlaştık.
3: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
0: Tamam. Oldu mu?

0: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
1: Ön tekerler hazır.
2: Sıra bende.
1: İşte oldu.
0: Aferin size.
1: Aynı kaplumbağaya benzedi.
0: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
1: Tosbağa. Çok güzel oldu.
0: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
1: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
0: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
1: Tosbağa gidiyor.
3: Gel bakalım.
4: Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.
0: Dıgı dık olmasın o.
1: İnek olduğu için Moby Dick.
0: Anlıyorum.
1: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha! Where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse. Acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha! Şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfod, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
1: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: değil. Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun ha? Kendi kendine? Jimnastik mimnastik?
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo, alo. Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday. Mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay, ay, ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!

Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 미니미 씨. 이시대 미니미 기빔.
1: 하와다 족구젤. 어? 뭐라네? 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle Tilki'de öğrenmeli.
2: Evet benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
3: Gül gül çekinme.
2: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
3: Çal teleskop.

0: ai? Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Vay be! Seyyar banyo.
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye. Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.

0: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
1: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki.
2: Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
3: Geçtiğin belli.
2: Sanki sen geçmedin.
3: Doğru.
1: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci.
2: Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
0: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
1: Tamam tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
0: Göremiyorum.
3: Ben görüyorum.
0: Ama ben hala göremiyorum.
3: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
0: Öyle herkes görür.
3: Alabilirsin tabii.
1: Biraz yaklaşsak mı?
2: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
3: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
2: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
0: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
1: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
0: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
1: Merak etme tilki.
0: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
3: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
1: Buna da toz bulutu denir.
0: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
3: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet, ben biliyorum. Dinleyin, her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
2: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
0: Tabii ki yetkililere haber verecek.
2: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
2: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor. Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Ay! Doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
1: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar, vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
1: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
1: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
1: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
2: Vücudumuzda en bol bulunan...

0: bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
1: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
0: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
2: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
1: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
0: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
1: Vay, vücudumuzda ne mucizeler var.

0: mendiller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor civan durur mu? Yetiştim ağaçlar, yetiştim çiçekler.

0: kırmızı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
0: Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
2: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette doktor Yaman. Parola ya da dur bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
2: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de...

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Şey Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül, sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül, Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
3: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya, havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah, abi.
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.
4: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım. Aleyküm selam.
0: Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
2: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik. Acaba...

0: Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
1: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
2: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Oo, selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
3: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
2: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz, anlayalım.
3: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes? Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
4: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
5: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar hatta. Ha? Şu abim mi? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Şey, çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
5: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
4: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
5: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
4: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: yatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho.
0: Çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
0: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
0: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yoo!
2: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
0: Şanslıymış. Verilmiş sadakası varmış.
4: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
5: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
5: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
4: Benim de.
2: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
4: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam hocam.
6: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
6: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
4: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
5: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
6: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
6: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
2: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
6: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
5: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
4: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
4: Hey Allah'ım ya Rabbim.
5: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
1: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
4: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
2: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
3: Yoo!
2: Gösterin o zaman. Hani?
1: Dinlemediniz ki anlatayım.

0: yeşil dinlendirici bir park
1: Kay
0: için...
1: Kay parkuru çok profesyonel, dikkatinizi çekerim.
0: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
2: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur!
1: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
2: Çamur diyorum, çamur!
0: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur!
2: Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
1: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
3: Beni bile görmedi gözü.
0: Benim park fikrimde...
2: Mustafa!
0: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
2: Salih nerede?
1: Camide bizimleydi.
4: Salih!
0: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
2: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
3: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
1: Daha projende kaykay alanı yok.
0: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
2: Projede bu işi galip olana bırakın.
5: Selamun aleyküm.
1: Aa, Bayram Hoca.
4: Aleykümselam hocam.
5: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
3: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
1: Bence de.
2: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
0: Aynen kardeşim.
5: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
0: Evet.
5: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
4: Müthiş.
5: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
4: Yaşasın.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını.
3: Ha?
4: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
4: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
4: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
4: Sen dedin.
3: Sen.
4: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
4: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
2: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
4: Aa, dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Yaz, sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz, şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim, keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Kar duruyor.
1: Oh be.
2: Telsizler de tamamdır arkadaşlar.
3: Hadi doğru kermese.
4: İyilik için.
1: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
5: Bizim burada kermes derler.
2: Ma, yardım ister misin?
5: Size bu işi ben hallederim demiştim.
3: Hayır, bana bırakın demiştin.
5: Kim? Ben mi?
1: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
2: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise sevgili sandviçler, affedersiniz sevgili dostlar, burada birbirinden sevgili sandviçler, neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Abonelik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Ah, çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın.

0: grubun gururusun.
1: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet Mia.
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
3: İyilik için.
4: Hehehehe

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet. Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
1: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.
1: Döndürmesek olmaz mı?
0: Olmaz.
1: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
0: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
1: Hamur neden kuruyacak?
2: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
0: Hay sen çok yaşa Elif.
2: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
0: İşte bakın, çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
2: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
0: Ne biliyorum ki Elifciğim?
2: Kur'an okumayı biliyorsun.
1: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
2: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
1: Çömlek yapmayı biliyorsun.
2: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
1: Bir sürü hikaye biliyorsun.
0: Tamam tamam, durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
2: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
0: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
1: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
0: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
1: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
0: İlahi Alper, elbette küçüktü.
2: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
3: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
0: Hay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
3: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
2: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
1: Tam ben diyecektim.
2: Ama ben dedim. Ben Miç olduğum için ben derim.
1: Ama ben de diyebilirdim.
2: Hiç de bile diyemezsin.
1: Yarın dediğimde görürsün.
2: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
3: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
2: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
1: Ben de çok sevdim.
3: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
1: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
2: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
0: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
3: Peki hayal ettiğiniz, tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
2: Tam değil.
1: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsam, fiu diye uzaya fırlasa.
0: Oo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet arkadaşlar. Sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
2: Ömür bir yolculuk.
0: Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
3: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
2: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten.
0: Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
4: Aşık ne Agah dede?
0: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
3: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
1: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
3: İşte bu deyim aşık oyunundan türemiştir.
1: Ya.
0: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
4: Berat olsun mu dede?
0: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
1: Tellal ne demek?
0: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
3: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
0: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
3: Berat, torunum iyi misin?
0: Diye sormuş.
3: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
0: Demiş. Dedesi de ona.
3: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
0: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
4: İşe yaramış mı Agah dede?
0: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
1: Herkesi mi yenmiş?
0: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
4: Tüh be!
0: Yok, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
1: Ne sözü?
0: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
3: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
0: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
4: Nedir?
0: Hayat bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
3: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
1: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
0: Aynen öyle.
4: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
0: Evet, öyle.
1: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
0: Öyle de denebilir.
4: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
3: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
1: Hey yaşasın dikkat yarışı zamanı.
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar.

0: Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
1: Tellal'dan.
0: Evet doğru. Bir puan senin oldu.
2: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
1: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
2: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
0: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
1: Tebrik ederim arkadaşım.
3: Asıl ben tebrik ederim.
1: Önce ben ettim.
2: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
0: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
1: Hey yaşasın! Hey hey hey dikkat balonu!
4: Her her gün büyüyor aile.
1: Dans dans dans ediyorum.
4: Asıl ben ediyorum.
0: Hay Allah! Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
1: Ben dedim.
4: Ben!
0: Tamam yahu. Bu dans 2 kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Silke. Kurye atlı Tilki.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda. Bu en büyük hedef olur bana.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne. Abi, neler oluyor burada? Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
3: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
3: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
3: Abi bu iğrenç kokuyor.

0: Efendim kızım?
1: Kokuyu almak için en güzel otlar nerede bulunur?
2: Hey, anneme sormasana, ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
0: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
2: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
0: Evet, tabii. Bu mümkün.
1: Peki bu otu nerede bulunur?
2: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
0: Ani de otlatmaya götürdüğün yerdeki iki kaya arası yolu hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum reyhan otunu.
2: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
0: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
2: He? Tamam. Yarını beklemek zor olacak.
3: Hadi Anis, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi.
2: Zorunda mısın?

0: çok iyi yapınca anca sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Elena.
0: Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Dur Lemmy. Bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Kokan bu muymuş?
1: Yelena.

0: Şunu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Hadi. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela. Yela.
0: Ah tamam. Ne var yine, ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: için kullanabiliriz.
1: Şimdi eve gitmeliyim.

0: buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: Hey! Yaşasın! Yaşasın! Koku yapabilirim artık. Kusura.
2: Yela yela.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Hagu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Go, go.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go,
0: söylemiştim.
1: Go.
0: Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Go, go, ne yapmalı, ne yapmalı? Go, go, go. Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş mış
1: mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketleri neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: He, roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Aya giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ne? Ayda aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii... sıfır!
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Hıh. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0.
0: Düştüm.
3: Hay Allah. Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
2: Bu sefer cidden kaçalım.
3: 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0. İşte bu kadar.
2: Olamaz.
0: Buranın hali ne böyle?
3: Şey anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
0: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
1: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İyi ki roketiniz dünyadayken patladı.
2: Neden babacığım?
0: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
3: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
1: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
3: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
2: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
2: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı.
7: Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
3: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
0: Görün bakalım.
3: Ne oldu anne ya?
0: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
1: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
0: Al dayı.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz.

0: Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
1: Ne gibi dede? Hı? Roketin parçalarını toplamanız gibi.
0: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
2: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
3: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
0: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
2: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
4: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Değil mi?
1: Zeki!

0: Harika. Çok eğlenceli değil mi? Bunu sık sık yapalım.
1: Çırptı kanat, uçtu gitti allı turna. Vursun davul, çalsın zurna.

0: ile miskin.
1: Efendim, bir varmış bir yokmuş. Bir yerlerde bir miskin kedi yaşarmış.
2: Ormanda bir yerlerde miskin kedi yaşarmış. Bu minik miskin kedi hep kolaya kaçarmış. Ekmek elden su gölden yan gelip de yatarmış. Lakin

0: Miskin! Hey, Miskin!
1: Efendim Cesur.
0: Uyan hadi Miskin. Sabah oldu.
1: Sabah mı oldu? Ben daha uykumu alamadım. Bu yorgunlukla eve gidemem ki. Of, 3 aydır bir türlü evime gidemedim. Neyse, yarın giderim.
2: İşte bu miskin kedi bir arkadaşının evine gider, orada günlerce kalırmış. Bugün giderim, yarın giderim der durur ama bir türlü gitmezmiş. Günlerden bir gün inatçı keçi Cesur Tay'ı ziyarete gelmiş.
0: İnatçı, hoş geldin.
3: Hoş buldum Cesur. Miskin de buradaymış.
1: Aslında bugün gidecektim ama misafir gelecek diye hazırlık yapmak çok yordu beni. Bugün dinleneyim, yarın giderim artık.
0: İyi ama tüm hazırlığı ben yaptım. Bana yardım edebilirdin ama öylece yaptın. Nasıl yoruldu?
1: Sen hazırlıkları yaparken ben de seni izliyordum. Bir o yana bir bu yana koşturdun. Sana bakarken çok yoruldum.
3: Miskin, misafirliğin kısası makbuldür.
1: Kalkıyor musun? Peki sen bilirsin. Yine gel.
0: Dur canım, daha yeni geldin.
1: İşi vardır belki. Israr etme. Gitmek istiyorsa gitsin. Hem biz de oturmaktan yorulduk. Gitsin de yatıp dinlenelim.
0: Çok ayıp Miskin. Bizim kültürümüzde misafiri en güzel şekilde ağırlamak vardır.
1: Tamam, bir şey demedim. Keçi, sen ne kadar da güçlü görünüyorsun.
3: Öyle mi dersin?
1: Evet, baksana. Çok kaslı görünüyorsun.
3: Öyleyimdir ya. Bir katır kadar güçlüyüm. Sırtıma taş yükleseler taşırım.
1: Biraz abarttın inatçı. Sen sırtında beni bile taşıyamazsın.
3: Taşırım.
1: Taşı da görelim.
3: Taşıyayım da gör.
1: Hadi bana eyvallah Cesur. Bir süre inatçıya misafirliğe gidiyorum.
2: Keçinin inadı tutunca miskin kediyi sırtladığı gibi kendi evine götürmüş.

0: İnatçı pencereden bakarken pencereden bakarken pencere
1: Geldim, geldim.

0: canım, söylesene neyin?
1: Ne?
0: Ne o?
1: Ne varmış?
0: Ha? Neymiş? Hanimiş? Neredeymiş?
1: Hani neymiş?
2: Allah, miskin korkuttun beni.
0: Neymiş, göster hadi.
2: Bak bak bak, şu yılkı atlarına bak. Ne güzel geziyorlar.
3: Yılkı atı ne demek?
4: Doğaya salıverilmiş atlara yılkı atı denir küçüğüm.
2: Ne güzel geziyorlar.
0: Gezmek mi? Atsın sen at. Yılkı atısın. Dursana durduğun yerde. Ne geziyorsun?
2: Sen hiç gezmez misin?
0: Hayır. Oturmak varken neden gezeyim?
2: Ama sen hiç oturmuyorsun ki, hep yatıyorsun.
0: Doğru. Yatmak varken neden oturayım?
5: Pencere gidebilir mi artık?
4: Canım, nerede görülmüş pencerenin bir yerden bir yere gittiği?
5: Ne o? Pencerenin konuştuğuna inanıyorsun da gittiğine mi inanmıyorsun?
0: Of, bunun için yerimden kalktığıma inanamıyorum. Aman, bu iş beni çok yordu. Dilim damağım kurudu. Bana biraz su getirir misin inatçı?
2: Sabır. Peki tamam, getiririm.
0: Şey inatçı, gitmişken biraz da mama getiriver.
2: Acıktın mı? Daha yeni kahvaltı ettik.
0: Evet, kahvaltı ederken çok hareket ettim. Yemeği al, çiğne, yut. Bir sürü iş yaptım. Üstüne cama kadar gittim geldim. Tüm bunlar da beni çok acıktırdı.
4: Günler böyle sürmüş gitmiş. Miskin kedi bir türlü kendi evine gitmiyormuş.
0: Keçi kardeş, hazır ayaktayken bana bir su getirir misin?
2: İyi de ben ayakta değilim ki. Oturuyorum.
0: Sen de anca oturuyorsun keçi kardeş. Hadi kalk da bana bir su getiriver. Çok yorgunum.
2: Ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Canım, camdan baktım ya hani şu yılkı atlarına.
2: Yılkı atları mı? Onun üzerinden günler geçti miskin.
0: Gördün mü bak, nasıl yorulduysam günler geçmesine rağmen hala gelemedim kendime.
4: Günler günleri kovalamış. Bir gece İbikli Horoz'la Cesur Tay aralarında yarın sabah Miskin ve İnatçı'yı ziyarete gidelim diye sözleşmişler. Ziyarete gittiklerinde gözlerine inanamamışlar. Neden? Hadi izleyelim.
0: Sonra da kapıyı aç.
2: O kadar aç ve susuzum ki yerimden kımıldayamıyorum.

0: Ah, şunların haline bak. Bir deri bir kemik kalmışlar.
1: Arkadaşlar, ne oldu size böyle?
2: Açız.
1: Yiyeceğiniz mi yok?
2: Var. Mutfak tıka basa yiyecek dolu. Bolca su da var.
0: O halde neden yiyip içmiyorsunuz?
2: İnatçı keçi inadından vazgeçmedi de ondan. Asıl bu miskin miskinliğinden vazgeçmedi. Neyse, birimiz miskinlik, birimiz inatçılık yaptık. Yiyip içmediğimiz için gerçekten halsiz düştük. Sonrasında istesek bile kalkıp alamadık.
0: Mevla size nimet vermiş, sağlık, sıhhat vermiş. Şükredip keyfinize bakmak dururken şu sizin yaptığınıza bak.
2: Ah, çok haklısın.
3: O zaman bu size ders olsun. Bir daha miskinlik edip inatçılık yaparsanız başınıza ne geleceğini anlamış olursunuz.
0: Hadi keçi, gidip dostlarımıza su ve yemek getirelim. Yesinler, kendilerine gelsinler.
4: Sonra da bu hatalarından ders alıp inatlarından, miskinliklerinden vazgeçsinler.
0: Efendim, biz söyledik kıssamızı. Dinleyen alsın hissesini.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim ya, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii
3: dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
1: Ne diyorduk? Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofra bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'cim, Zeynep'cim, ayıp ediyorsun Zeynep'cim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yarıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi, hep mi?
4: Evet.
0: Hayır, bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Bakıp. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
3: Buyur dayıcım.
1: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
4: Maşallah, çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
3: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynep'cim, sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük hanım.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
3: Kaçın!
1: Yaşasın! Eğlence başladı! Oley! Sayın!
0: Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
3: Ha? Neymiş?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
4: Tabii.

0: musun?
1: Baba, geldik mi?
2: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
1: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
2: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
1: Az önce söylediğin ilahiyle.
2: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Evet, benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem.
3: Memnun oldum. Ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
3: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
3: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
3: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Zemzem.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem. Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motor demek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki.

0: Yaşa Seher nine.
1: Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kâfi.
2: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
2: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
2: İçeri girelim anlatacağım. Ne yaptınız oğlum?
0: Seher nineyi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
2: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
2: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
2: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
2: Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Tabii ya, bu hurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
2: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
2: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
2: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
2: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
3: Selamın aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Seher nineyi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
3: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer dede!
4: Dur! Ne oldu evlat?
3: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
4: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
3: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
4: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
1: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
2: Sıkıntı olur mu Seher nine? Sen bizim başımızın tacısın.
0: Hatta gülüsün.
3: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
2: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
0: Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
1: Ne?
3: Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
0: Ne yapsınlar peki?
3: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
1: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar.
0: Mescidin içinde bu hurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
2: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
0: Hemen getiriyorum.
1: Gittiler mi?
0: Evet.
3: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
2: Harika. Her şey çözüldüğüne göre bu hurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
0: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz.
1: Ah, biz de yavrum, biz de.
3: Bu hurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
2: Kendinize iyi bakın.
3: Hoşça kalın.
0: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
2: Macera bizim diğer adımız oğlum.
0: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
2: Zemzem, gülü mü getirdin?
0: Bu gerçek olamaz.
2: Sakın kıpırdama oğlum.
0: Burada bu hurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
2: Abdullah Usta'yı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
0: Gittiler.
2: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
0: Zemzem, bırak şu gülü artık.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: dikkat balon.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
0: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Saat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.

0: İşte sayın seyirciler, Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah, ne oldu öyle?
1: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
2: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: E bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba! Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle.

0: Benim adım Nimet.
1: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
0: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
1: Allah razı olsun derim.
0: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
1: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi filan mı yapıyor?
0: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
1: Neyi?
0: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
1: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
0: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
1: Ne yapıyoruz şu an?
0: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
1: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
0: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
1: O ne zaman olacak?
0: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki?
2: Hamur.
1: Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.

0: Ha? Aa, Nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
1: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
2: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet çocukta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba?
3: İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
4: Merhaba. Kayıtta mı?
2: Kayıtta, kayıtta.
4: Çok iyi ya.
5: Hocam, hayırdır? Bu ne?
2: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
5: İyi de neden?
2: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
4: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
2: Kullanmak ister misin Harun?
4: İstemez miyim hocam?
2: Hadi bakalım, Emin'in tilavetini sen çek.
4: Yaşasın!
5: Biraz utandım.
4: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
2: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
5: Peki madem.
4: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Amma nazlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin. Ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
3: Heyecanlanacak bir şey yok.

0: okuyayım. Olur. Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var?
1: Estağfurullah.
2: Öyle öyle.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
1: Peki.

0: Evet Emin, yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç. Başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
4: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
4: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
4: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını

0: Onları anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
1: Ha, o videolar bunun içindi demek.
2: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
3: Peki ne dediler?
4: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
3: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
0: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
2: İyi ki kaldın.
1: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Cik cik cik cik. Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karınca

0: topraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince. Koza, ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yola hep çamur. Ver Allah'ım ver, dolu dolu yağmur. Ver Allah'ım ver, ipek gibi yağmur.
1: Yağmur çok yağmış mı?
0: Evet, hem de öyle bir yağmış, öyle bir yağmış ki. Yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
1: Beşik gibi mi?
0: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
1: Neden?
0: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
1: Eyvah!
0: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
1: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
0: Dinmek üzereymiş.
1: Peki ya derenin suyu?
0: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
1: Köprü mü yıkılmış?
0: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
1: Orada ne yapıyormuş ki?
0: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım.
1: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş. Sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
0: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
1: Köprüyü eski haline getirmişler.
0: Evet. Ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
1: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
0: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik...

0: ağacı kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
1: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış, değil mi?
0: Evet.
1: Öyleyse uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Anıt Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Tatlı yolculuk.
1: İşte incilerim, çiçekli vadi burası. Fazla uzaklaşmadan keşif yapabilirsiniz.
2: Hey!
3: Yine geç uyudun değil mi Kıpır?
2: Birazcık. Hamak. Şurada biraz uyuyabilirim.
4: Sütlaç gel. Biz de çiçek toplayıp kendimize taç yapalım.
5: Harika olur. Geliyorum.
3: Ben de biraz etrafı inceleyeyim en iyisi.
6: Ben ne yapsam?
2: Puf. Sen de bana ninni söyler misin?
6: Ben mi? Ninni mi?
2: Azıcık.
6: Tamam.
7: Gözlerini

0: kapatsana.
1: Kapattım.
0: Uyusun da büyüsün ninni kıpıra.
1: Salla salla. Hamalı da salla dostum.
0: Tamam tamam. Uyusun da büyüsün ninni kıpıra. Pış pış kıpıra. Uyu kıpır uyu. Büyü kıpır büyü.
1: Oo, oldu sayılır.
0: Kıpır oldu mu?
1: Bu denizlerin en büyük icadı olacak. Artık istediğimiz yere hemen gidebiliriz.
0: Başarabilir miyiz sence?
1: Ben bilim balığı Kıpır. Hayal ettiğim her işi başarabilirim.
0: Evet, sen bilim balığı Kıpır. Başarabilirsin.
1: Hadi Puf, bas düğmeye.
0: Başardı.
1: Güçlü dostum benim.
2: Kıpır. Buraya nasıl geldin? Yoksa başardın mı?
1: Evet, başardım. Işınlanma cihazını keşfettim. Artık istediğimiz yere ışık hızında gidebiliriz.
2: Harikasın Kıpır, harika.
3: Kıpır, Kıpır.
1: Harikasın Kıpır, harika. Öğretmenim, çok güzel bir rüya gördüm.
0: Yine ne hayaller kurdu acaba?
1: Öğretmenim, rüyamda ben büyümüştüm.
0: Peki biz?
1: Siz de büyümüştünüz tabii.
4: Sonra ne oldu Kıpır?
1: Bilim balığı olmuştum ve bir icat yaptım.
2: Ben ne yapıyordum peki?
1: Sen rüyamda spor salonundaydın. Aramızda çok mesafe vardı.
5: Peki sonra?
1: İcadım bir ışınlanma cihazıydı. Başarmıştım.
4: Yani süper hızla yolculuk yapabilmemizi sağlayan bir taşıt gibi.
1: Evet. Ama tabii sadece bir rüyaydı.
4: Evet, sadece bir rüyaydı. Belki büyüdüğünde birçok icat yapabilen bir bilim balığı olursun Kıpır. Kim bilir?
1: Çok isterdim ama bu mümkün değil ki.
4: Neden olmasın? Siz hiç Tırtıl'ın Hayali masalını duydunuz mu?
3: Hayır!
4: Hadi dizilin bakalım yamacıma. Size Tırtıl'ın hayalini anlatayım. Küçük bir tırtıl toprakta sürünerek zorlukla ilerliyormuş. Tek hayali biraz ilerideki ağaca tırmanabilmekmiş. Çünkü yaprakları çok lezzetli görünüyormuş. Ama minik tırtıl için bu yol çok uzunmuş. O vazgeçmeden sürünmeye devam etmiş. Aniden bir rüzgar çıkmış. Tırtıl önce paniklemiş. Rüzgar onun için çok şiddetliymiş. Tırtıl gözlerini kapatmış ve rüzgarın etkisiyle savrulmuş.
5: Ay canım küçük yeşil tırtıl.
4: Tırtıl zor da olsa doğrulmuş ve bir de bakmış ki ne görsün. Sürüklendiği yer tam da hayalini kurduğu ağacın dibiymiş. Tırtıl yaprağa daha da yakınlaşmış. Ağaca tırmanmaya başlamış.
0: Kıyamam. Tırtılcık çok yorulmuş olmalı.
4: Yorulmuş, evet. Tırmanmış, tırmanmış ve sonunda yaprağa ulaşmış.
2: Sonunda!
4: Afiyetle yaprağını yerken gökyüzüne bakmış. Bembeyaz bulutları ve güneşi görmüş. Bulutlar ne kadar da uzakmış. Yeni hayali gökyüzünde uçmakmış.
5: Bu imkansız. Bir hayal tırtılcık.
4: Tırtıl geceyi yaprağın üzerinde geçirmiş. Tüm gece rüyasında gökyüzünü görmüş. Sabah olduğundaysa tırtıl ortada yokmuş.
0: Yine mi rüzgarla savruldu yoksa?
4: Hayır incilerim. Yaprağın üzerinde beyaz bir koza varmış. Koza yavaşça açılmış. İçinden rengarenk bir kelebek çıkmış.
1: Peki tırtıl? Kelebek tırtılı bulabilir belki.
4: Bulamaz. Çünkü kelebek tırtılın ta kendisiymiş. Tırtıl sonunda kelebek olmuş ve hayalini kurduğu gökyüzünde güzel kanatlarıyla doya doya uçmuş.
5: Ne kadar güzel bir hikayeydi öğretmenim.
4: Tırtıllar biraz büyüdüklerinde kendilerine beyaz kozalar örer ve belirli bir zaman sonra kozadan kelebek olarak çıkar incilerim. Uçamayan tırtıllar için gökyüzü bir hayaldir ama kelebekler için artık gökyüzünde uçmak mümkündür.
1: Belki ben de tırtıl kadar çalışırsam, uğraşırsam...
0: Bir bilim balığı olabilirsin.

0: Acun'un hediyesi.
1: Renklerin dansına hazır mısınız incilerim?
2: Benim önümde sadece su var.
1: Sabırlı ol Kıpır. Şimdi su teknelerimize birer damla renk damlatalım. Hadi siz de yapın.
3: Aa, renk suyun içinde dağılıyor. Artık suyun rengi turuncu.
1: Şimdi dilediğiniz ikinci rengi damlatın incilerim.
2: Morun üzerinde dans eden sarı renk.
1: Sağ tarafınızdaki ince çubuklarla renklerin üzerine zarifçe şekil verin incilerim.
2: Sağ taraf mı?
3: Orası sol taraf Lila. İşte sağ taraftaki çubuğun burada.
1: Şimdi sol taraftaki kağıdınızı benim gibi renkli ve desenli suyunuza batırın incilerim.
2: Sol taraf. Heh, işte kağıdım.
3: Ah, of of. Ah, kağıdım nerede?
2: İşte sol tarafında. Ama sen kağıdını bulamazsın ki Puf. Ay,
3: ama neden?
2: Çünkü sağ tarafta arıyorsun.
1: İşte karşınızda Ebru sanatı.
2: Ebru mu?
1: Evet incilerim. Yaptığımız bu çalışmaya Ebru sanatı diyoruz. Kaldırın kağıtlarınızı ve çıkan şekillere bakın.
4: Aa, pembe ve sarı şekiller. Sudaki şekiller artık kağıdımda.
5: Ay! Vay başıma gelenler. Ay!
1: Yengeç, çerçevenin içinde ne işin var?
5: Sormayın öğretmen hanım. Başıma neler geldi neler. Kaju yeni evine taşındı. Ona bir ev hediyesi hazırlamak istedim.
3: Çıtalardan yapılmış kocaman bir çerçeve yapmışsın.
5: Çok doğru. 4 tane çıta buldum. Bakın 1, 2, 3, 4. Hem de dümdüzler. Ama bir şey eksik gibi.
4: Evet, istersen hediyeni çok daha güzel yapabiliriz.
1: Yine neler geçiyor aklınızdan incilerim?
4: Toplanın, bir planım var.
2: Bu harika bir fikir.
3: Artık çok daha güzel bir hediye oldu.
5: Ebru sanatından kocaman bir pano. Kaju buna bayılacak. Bu hediyeyi hep birlikte götürelim. Zaten tek başıma bunu taşıyamıyorum. O kadar büyük ki.
2: Hey!
3: Ah, daha ne kadar kaldı?
5: Kaju dostum denizin en dibinde sakin bir yere taşındı. Ve epey de uzakmış.
4: Baksanıza. Yol ayrımına geldik.
5: Sağdan mı gideceğiz, soldan mı?
1: Kaju'yu aramalısın yengeç. O sana yolu tarif eder.
5: Hiç ama hiç gerek yok. Hafızam iyidir benim. Bana sol taraftaki eğri yoldan demişti.
2: Aa, tablo neden gelmiyor?
3: Hah, işte. Hadi bu taraftan.
4: Güçlü. Burası sağ taraf.
2: Ayrıca yola bak. Dümdüz yol. Eğri yol burası.
3: Aa, sen de haklısın Lila.
5: Ah Kaju. Nereden buldun burayı? Kendine macera mı arıyorsun?
1: Yokuş aşağı doğru yüzeceğiz incilerim. Dikkat edin.
4: Ay! Hızlanıyoruz. Neler oluyor?
3: Uçmak istemiyorum.
4: Neden? Of, çok eğlenceli.
3: Kanatlarımız yok çünkü.
6: Burayı da şöyle güzelce boyarsam evim şahane olacak. Hmm, desenli mi yapsam acaba? Ne güzel bir pano. Duvarıma da ne çok yakıştı. Hem de üstünde dostlarımın resmi var.
5: Hayır dostum, üzerinde biz yokuz. Ufak bir kaza geçirdik.
2: Ne maceraydı ama.
6: Teşekkürler dostlarım. Çok güzel bir ev hediyesi. Ebru sanatının üzerinde balık desenleri.
5: Bir de yengeç tabii.
1: Kaju, yeni evin hayırlı olsun. Ama mercan yaya biraz uzak değil mi?
6: Hayır, sağ taraftan gelirseniz oldukça yakın öğretmen hanım.
2: Sağ taraf mı? Yengeç, hani hafızan çok iyiydi.
3: Sen bizi sol taraftan getirdin.
5: Ufak bir karışıklık oldu sanırım. Üzgünüm dostlarım.
7: Sağ mı, sol mu? Hadi bulalım. Yüzgeçlerimizi yana koyalım.
2: Sağ

0: Ayla Bera.
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı.

0: İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe, biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
1: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
2: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
0: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadıysa tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

0: tüm aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Bera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile

ile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha? Ha.

0: Dur ya, dur! Nereye gidiyorsun bebe? Amanım! Anda fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe

0: ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
1: Yapma ya.
0: Ya, şaşırdın değil mi?
1: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ney? Senle miydi?
0: Evet.
1: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz! Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni!
1: Şimdi görürsün sen bebe!
3: Dur hele yahu!
1: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
1: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
1: Hayda! Bugün de hepiniz iyiliksever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
1: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi. İkindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
1: Bir dakika ya. Bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
3: Sen de gel. Gelme mi dedik?
1: Yürüyün hadi.

0: Ha? Sen miydin keçi?
1: Beee!
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Beee!
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya. Doğru ya, zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha, beygir, sen miydin? Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim. Sabrım taştı ama. Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman.
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
2: Evet.
0: Peki, neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
0: He, tabii tabii, kesin.
2: Yapmadım.
0: He, yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş, Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Ha? Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni.

0: Neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz bebe Ruhi?
1: Buraya gel.
0: He? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
1: Gel. Hayır, buraya gel.
0: He? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
1: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
2: Hay Hak!
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir bakalım Hacı Vat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
2: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
0: Benler, kendimlerde değilimlerkiler.
2: Yahu ne diyorsun?
0: Bebe Ruhiler.
2: Bebe Ruhi demek istedin sanırım.
0: Hayırlar. Bebe Ruhi demekler istemedimler. Bebe Ruhiler dedimler.
2: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
2: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
2: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
2: Acayip yani.
0: Şuayık kim?
2: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
2: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
2: Olmaz. Gelmen lazım.
0: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe Ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
3: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
3: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: Bu mu hazırlık?
3: Şşşt! Saklan. Yakaladık seni.
0: Bu ne ya?
3: Bebe Ruhi değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
3: Of! Yanlış alarm.
0: Aman Hacivat. Dikkatli olalım.
3: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
3: Ha? Yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
3: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
3: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
3: Üç deyince.
0: Tamam.
3: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
3: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
4: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun, hem de iki kişisin.
4: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
4: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
3: İkizin olmasın?
4: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
3: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
3: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
4: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
3: Bir, iki, üç.
4: Vay haylaz vay. Ben de diyorum yedek şapkamı kim aldı?
5: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
5: Özür dilerim.
3: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Hacı Vat?
3: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
4: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
5: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
5: Nedir Karagöz amca?
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu?

0: gelirim.
1: Hayır.
0: Deve kuşlarımı, onları da getiririm.
1: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
0: Antrenman. Oho, bu akşama kadar sürer.
1: Antrenman krizine girdi.
0: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
1: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
5: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
2: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
3: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
5: Oluyor muydu öyle? Niye araba?

0: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim. Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
1: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
2: Çocuklar!
3: Ne oldu baba?
2: Yumurtaları siz mi aldınız?
3: Yok.
2: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
3: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
3: Ve çok sessizce.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni. Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
2: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
1: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
2: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
1: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
4: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
2: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
1: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
2: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
4: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
5: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
1: Satıp zengin olmak için mi?
5: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
1: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
4: Acıktığı için mi?
5: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
2: Yakışmaz hocam.
3: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
5: Tok olursa niye yesin?
4: Anladım hocam.
1: Ne anladın? Bize de söyle.
4: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
1: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
3: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
2: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
1: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
4: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
2: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
4: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
2: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
3: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
1: Aa, yoksa yandık.
6: Aa, hepsi ha? Duruyor.
4: Hem de hediyesiyle birlikte.
2: Ne güzel bir hayvan.
4: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
7: Öyle bir şey yok Aziz.
3: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
8: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır, köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık.
4: Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dört. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var. Grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi.
4: Değil.
0: Tüh ya. Neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet. Yumuşacık.
3: Yumuşacık. Tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.

0: Zürafa diyeceğim ama.
1: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun, en önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
1: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecburen.
1: Havuç.
3: Tavşan.
1: Evet tavşan, bildiniz.
0: Ha? Kim acaba?
1: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
4: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
4: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
1: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
4: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
4: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
4: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
4: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
4: Plastik bardak.
1: İşte burada.
4: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
4: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
4: Tabii, o zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
4: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
4: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
4: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
4: İşte size telefon.
0: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
2: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
4: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
0: Zil sesi çıkarabilirim.
2: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
1: Hadi içeride konuşalım.
0: Hadi koş.
4: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
4: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
4: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı değil mi Emel?
2: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
4: Yok ama ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
2: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
2: O şeyde o.
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
2: O da...
3: Peki kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
4: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
4: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
4: Adem koşma.
2: Gitti bile.
4: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
2: İnşallah abla, inşallah.
1: Zır zır.
0: Alo.
1: Merhaba kardeşim bey.
0: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
1: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
0: Ha, anladım.
1: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
0: Efendim?
1: Telefonu beğendin mi?
0: Alo. Sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
1: Alo.
0: Efendim, ses gitti yine.
1: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
0: Çat. Baba, o ne?
3: Fotoğraf makinesi.
0: Ama bunun telefonu nerede?
3: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
1: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
3: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
1: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
3: Şuradaki düğmeye basarak.
0: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
3: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
0: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
3: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
0: Anladım. Hadi poz verin bakayım.

0: Aa, bir şey oldu baba.
1: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
0: Ha? Ben de çekeyim, ben de, ben de.
1: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
0: Çektim, yaşasın, ben çektim.
1: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
0: Biraz daha çekebilir miyim? Ben de, ben de, ben de.
1: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
0: Tamam, sıra bende, koş.
1: Sakin olun evladım, koşmayın.
0: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim. Acele et. Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir. Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
2: Hadi bir de bizi çekin.
0: Öz çekim yapayım mı?
1: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: Parkı kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Mm-hmm.

0: Yamak.
1: Şarkı.
0: Getir. Al kız.
1: Sessiz.
0: Şefim.

0: 어라라? 어라라?
1: 달라!
2: 응? 야탄!
3: 팍팍!
2: 서치!
0: 어라 어라! 어라라라!
3: 팍팍팍팍!
0: 어라라? 어라라라? 어라라라! Choke!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin?
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte.

0: Kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma, sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses. İşte orada, orada. Habercinin yuvası.
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın kurye.
1: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
0: Evet benim sevgili.
1: Tilki.
0: Tamam tamam.
2: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
3: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
1: Yani gagana.
3: İşte günün en güzel anı.
1: Nasıl da sevindi.
3: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
2: Bence gerek yok.
1: Bence de.
3: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Cor! Cor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü

0: kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
4: Hay Allah, küre küre bitmedi.
5: Ne oldu ya? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
6: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
5: Aa, ne oldu şimdi?
6: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
4: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
5: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
6: Sığamadım.
4: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
6: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
5: Kurtaracağım seni dostum.
6: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
5: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
6: O kardan adam değildi. Sendin.
4: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
6: Zaten çok da korkmadım.
5: Tabii, tabii.
3: Mert abi, dikkatli sürün.
1: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
3: Hayır, kayıyoruz.
0: Taş. Yandık.
1: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
7: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
1: Sahi mi nene? Nedir?
7: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
3: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey! Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harika.

0: Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
0: Heh, bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mir mir hayaller kurar. Hayaller kurar.
2: Kar topu.
1: Temtem ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
0: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş!
0: Koş Temtem!
1: Hadi Temtem hadi!
3: Çekilin yoldan! Geliyor Ozan! Ha?
4: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
3: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
0: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun.
4: Hah, işte oldum. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
3: Suku tutun dostum.
5: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
2: Yem yem yem yem.
0: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
4: Ve başlayın.
5: Geçiyoruz.
2: Kar çok soğuk. Yem yem yem yem.
4: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
4: Kazanan
5: biziz.
0: Biz kazandık bence.
1: Ya bence biz.
4: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: O hay, sen hı? burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olma.

0: Sana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yeti versin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyderi mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Yettim, geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte şimdi oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava dalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de 3 kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü

0: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
2: Çağır çağır, bekliyorum.
3: Ay, ve gol, gol, gol.
1: Biraz sessiz olun. Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor? Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada? Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene. Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Kiki kiki kiki ta ta ta ta bu bu bu na na na na okudunum mu?
3: Ha ha ha ha. Yür. Uyumuşum.
1: Ya ya yarın sınav var.
3: Biliyorum, akşam okurum inşallah.
1: Profesör ya ya ya.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Başlıyor yeni

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iyi ki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştik.
1: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı. Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğitim.

0: Eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Caraca, Jan! Adi ama! Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karaka canım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam, yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma, bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam

0: O zaman sat gitsin bunu ya.
1: Nasıl?
0: 100 akçe vereyim ben.
1: 100 akçe mi? Az değil mi?
0: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
1: Yok yok, satmam kara kaçanı.
2: Baba, bu senin miydi?
1: Baba bu benim dava defterim.
2: Şey, galiba kara kaçan onu da yemiş.
1: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam?
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.

0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendi. Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 16 ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

0: Hop, bir, iki, üç, dört.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum.
2: Hı hı.
1: Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: He he. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller biri olsun.
1: Gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
2: Bakalım. Çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
2: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
2: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
2: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
2: Bak, bu da çok güzel bir fikir.
1: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
1: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz.
2: Hı hı.
1: Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
2: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
1: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Hı hı. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
2: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
1: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
2: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
1: Ah, neyi?
2: Tabii ki elleri yıkamayı.
1: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum.

0: İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar. Tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende. Ha? Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum. Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Tufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de...
0: Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli bir bodu sesi.

0: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için. Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
1: Aleyküm selam Furkan.
0: Senin Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
2: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
1: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
2: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
0: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
2: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
3: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kask takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleykümselam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarı şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara?

Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet. Uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Aile silahım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
0: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
2: Eh iyi madem. Hadi size kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
2: Evet.
0: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
2: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
4: Sağ olun hocam.
5: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
6: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
0: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
6: Rüya gibiydi.
0: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.
6: Bu ne hal Ali?
7: Önce selam sonra kelam Galip abi.
5: Aman aman neler de bilirmiş. Ali!
0: Selamun aleyküm.
8: Ve aleyküm selam.
0: Ha şöyle.
8: Ali!
0: Kütüphaneye neden gelmediniz?
8: Temizlik yapıyoruz da ondan.
5: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
0: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi. Hey Allah! Zahmet olmaz.

0: bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye.
1: Tamam Galip abi. Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
2: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
1: Tüm tozları, kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap. Sevap da galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
3: Çok sevap, çok.
1: Evet ama insanları toza bulamadan Ali.
2: Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız.
1: Siz mi?
3: Evet.
4: Bayram Hoca'mıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
1: Biz de yaparız.
2: Yapamazsınız.
5: Yaparız.
1: Yaptık bile.
6: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
3: Sürpriz.
6: Sürpriz mi?
1: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik. Mutlu oldunuz mu?
6: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
1: Ne zahmeti hocam?
4: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
3: Biz de yaparız.
6: Yaparsınız tabii.
2: Kimde kalacak bilmiyorum.
1: Çok çekişmeli oluyor gerçekten.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır? Her zamanki halim Galip abi.
2: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız. Ha?
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
0: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
2: Yaşasın. Süper haber.
1: Aşağıyı da okursan Galip abi. Hay Allah.
2: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya. Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
2: Tüh be. Benim tutuyor.
0: Bize ne bundan?
1: Salih abicim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur?
0: Gir Ali. Bize neden geldin ki?
1: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur.
2: Azıcık. Şu kadarcık yardım edin.
1: Ben gerisini zaten hallederim.
2: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
0: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten. Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
0: Olmaz Ali, ben hallederim.
1: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
0: Ali'cim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
1: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
0: Hayır Ali.
1: Mustafa abi ben boyasam.
2: Ama Ali taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır tamam mı?
3: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Damada kaybedeceğinizi anlayınca kendinize el sanatlarına mı verdiniz arkadaşlar?
1: Ha ha. Aman çok komik.
0: Sadece biraz ara verdik Cemile.
2: Tasarım arabamız bitmek üzere.
1: Arabamız mı? Ama benim...
3: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
0: Arabamız bitmek üzere.
1: Benim arabam olacaktı ama. Hazır mısın Ali?
2: Evet.
1: Çok güzel.
0: Kesin birinci olacaksın Ali.
5: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
4: Sağ ol hocam.
1: Tek zor olmadı.
0: Ama bizim işimiz hocam.
5: Maşallah size.
2: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
1: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
0: Nasıl geçti Ali?
1: Kaçıncı oldun?
5: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.

0: yarışmaya katılmadım.
1: Ne?
0: Ama neden?
1: Araban çok iyi olmuştu.
0: Evet. Elinize sağlık. Araba çok iyi olmuştu. Ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım.
2: Biz biraz fazla yardım ettik galiba.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
1: pilav,
3: cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
3: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur.
3: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Sen çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
5: Benim işte...

0: dikkatimi çekmemiş.
1: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
0: O da doğru.
2: Ya da en azından duvar isimlerinde sandviçler olmalıydı.
3: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
1: Tamamdır Mehmet.
4: Bilgi Değişim Okulu.
1: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
3: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
1: Dahası tamamen ücretsiz.
2: Tam bir hayır hareketi.
0: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
1: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
5: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
3: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
6: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
1: O zaman...
4: İyilik için!
5: O kısmı geçtik dostum.
1: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
7: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
3: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
2: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
0: Tek bir eksik var.
1: Okul mu?
0: Ayran.
3: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
5: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
13: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın.
5: Size de malzeme verdik.
2: Ne oluyor bunları?
5: Bana gülüyorlar.
2: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
5: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki okul açmamı istiyorsunuz sandım.
2: Neyse, konuştun mu babanla?
5: Evet, bugün haber gelir inşallah.
2: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
7: Sadece para değil,
2: bilgi de paylaşılır.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
3: Doğru.
2: Anne, anne.
4: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
4: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
4: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
4: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim. Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
3: Yele yele.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var. O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin. Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit.

0: Kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemmy, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemmy. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Nemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük,
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi. Burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.

0: Cookie!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz.
0: Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
2: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki.
0: Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam.
2: Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
0: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

geldim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Canım, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: deneyi başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim solum. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla. O yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
1: Olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektin?
0: Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
1: Aa, o niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
1: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
1: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço'musun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
0: Biliyorum ama...
3: Hayırlı günler.
2: Sema abla, Elif, bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
0: Hediye mi?
1: Elif, nereye?
3: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
0: Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar. Dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam. Madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, 7 kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatname'de

0: padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sabah abla?
0: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi, Elif onu çok çok sevdi.
3: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
2: Seyahatname.
3: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
2: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
0: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
1: Sarayburnu açıklarında.
0: Tebrikler. Beraberlik geldi.
1: Erken sevindin Elif.
3: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki bu padişah kimdi?
1: 4. Murat.
3: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
2: Evet Ergah dede, ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
3: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
1: Aynı fikirdeyim Ergah dede.
3: Harika o halde.
0: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
2: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
1: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
3: Ve bugün kazananı sen oldun.
0: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
2: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
1: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
2: Yardımcın mı?
1: Evet, Miço'luk işlerinde sana yardım ederim.
0: Yardımcı Miço Alper. Kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
2: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Ergah dede, ne dersin, olsun mu?
3: Bence uygundur Miço, ama karar senin.
2: Peki o halde. Kabul ettim gitti.
1: Hey, yaşasın!

0: do it.
1: Of.
2: Ne oldu Yusuf'um?
1: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
1: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
1: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
1: Siz Yavuz da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
1: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz. Tabii.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt olarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Dahi yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin? Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Ha.

0: Onu da o zaman düşünürüz.
1: Olmaz öyle şey.
2: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
3: Fosil yakıt nedir dede?
2: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
4: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
5: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
1: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü?
5: Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
4: Cidden mi? Nasıl?
5: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
4: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
5: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
1: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
4: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
1: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
0: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
6: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
0: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
6: Zeki dur, yapma.
0: Öyle işte. Çok saçma.
3: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
1: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
3: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
4: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
5: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
0: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
3: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
0: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
3: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
1: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
5: Önce pervane yapmalıyız.
3: Tamam.
1: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
3: Elektrik nasıl üretilecek peki?
1: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
5: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
0: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
1: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
0: Boşa uğraşmayın işte. Çarpılacaksınız. Al şunu. Keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin. Fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
1: Yeterli değil. Daha hızlı çevir.
0: Sorun yok enişte. Bana jet zeki derler. Tabii.
3: Oluyor, oluyor. Devam et.

0: Oluyor değil, yoruluyor.
1: Sıra bizde.
2: Ver bakalım profesör.
3: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
4: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
1: Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
0: İşte budur. Aferin damat. Mühendis dediğin böyle olur.
5: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
1: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
5: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
3: Birim.
1: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
3: Önce çalık çocuk baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
0: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
1: Ben de bakmak istiyorum.
0: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
1: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
5: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
4: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
1: Evet.
4: İşte o da kutup yıldızı.
1: Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
5: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
3: Ben sayarım.
4: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
3: Çekil bakalım kuçu kuçu. Sen anlamazsın.
2: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
3: Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
0: Uydurma dayı ya.
3: İnanmazsanız gelin bakın.
0: Gerçekten.
1: Nasıl olur bu?
3: Gitti.
1: Dayıcım bunlar yıldız değil, ateş böceği.
3: Aman canım. Ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
6: Dayı.
3: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı. Akıl almaz büyüklükte, denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

0: sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago. Hago.
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir.
2: Go, go,

Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. E tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 결승 격세 결승 뚜뚜뚜
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Bugünün konusu yeryüzü çarşısı oldu.

0: Gideceğiz ama size bir sürprizim var.
1: Kamptan başka sürpriz de mi var?
0: Elbette. İşte sürprizim. Ta ta ta tam.
1: Baba, orada hiçbir şey yok.
2: Abla, sanırım babam görünmezliği icat etmiş. Sürpriz dediği bu olmalı.
0: zamanlama hatası oldu sanırım. İşte sürpriz şimdi geliyor. Ta ta ta tam. Yahu tata diyorum. Nerede bu sürpriz?
3: Vın vın vın vın vın vın. Hayırlı sabahlar cimcim, yeğencimlerim.
2: Hey, amcam gelmiş. Amca, ne güzel motosiklet bu.
3: Sevdin mi? Adı Mavi Panter.
1: Mavi Panter mi? İyi de amca, bu motor kıpkırmızı.
3: Sahi, ben hiç o yönden düşünmemiştim. Ne olacak şimdi bunun ismi?
2: Kırmızı Ateş olsun mu amca?
3: Olsun tabii ya. Ne güzel oldu.
0: Yahu iki saattir tatam diyorum. Bu tarafı işaret ediyorum. Ne diye gelmiyorsun?
3: Geldim ya abi.
0: Tüm sürprizi bozdun.
2: Eyvah, erzak sepetimiz yok.
1: Nasıl yok? Ne demek yok?
0: Ne demek yok? Çünkü koymayı unuttum. Koymadığım için yok.
3: Aşk olsun abi. Kampa gelirken erzak çantası unutulur mu hiç? Neyse ki sen kampa gideceğiz deyince ben erzak çantası hazırlayıp kırmızı ateşe... Koymamışım. Tümden aç kaldık.
2: Ne olacak şimdi? Geri mi döneceğiz?
0: Hayır canım, gider yeryüzü çarşısından alışveriş yaparız.
2: Yeryüzü çarşısı mı? O da ne?
0: Rabbimizin bize sunduğu nimetleri bir düşün oğlum. Toprakta şifalı bitkiler, dallarında sebzeler, ağaçlarda meyveler, derelerde balık, daha neler neler. Böyle düşününce yeryüzü kocaman bir çarşı, değil mi?
2: O zaman hadi hemen çadırlarımızı kuralım da hava kararmadan yeryüzü çarşısından alışveriş yapalım.
3: Çadır kurmak çocuk işi, bana bırakın.
0: Ya sen ne anlarsın çadır kurmaktan?
3: Aşk olsun abi. Benim lakabım çadırların şahıdır. Şak diye çadır kurduğum için...

0: Çocuklar çadırları kuruvermişler.
1: Ben demiştim zaten çadır kurmak çocuk işi diye. Bak çocuklar 2 dakikada halletti.
0: Aha, elma ağacı. Hadi gidip biraz elma toplayalım. Bu ağacın bir sahibi var mı acep? İzin alsak?
2: Tek sahibim Mevla'dır. Bu ormanda onun rızasıyla bitiverdim. Bir kuşun gagasında taşıdığı minik bir tohumdum ben. Sonra buraya düştüm, toprakla buluştum. Mevla can verdi, ağaç oldum. Yeryüzü çarşısının bir üyesiyim. Sizlere dallarımda meyve, yapraklarımda oksijen sunarım. Göz hakkınız olarak ihtiyacınız kadarını alın ve size bu nimeti sunan Rabbinize şükrünüzü edin.
1: Abicim, burası bir orman. Bağ değil, bahçe değil. Mevla'dan başka sahibi yoktur bu ağacın.
0: Doğru diyorsun. Hadi, ihtiyacımız kadar alalım. Fazlasını alıp israf etmeye de lüzum yok zaten.
1: Bakın burası yeryüzü çarşısının manavra yolu. Buradan meyve alacağız.
3: Peki ödemeyi nereye yapıyoruz?
1: Burada ödeme yalnızca şükürle oluyor cimcim yeğencim.
0: Mevla'nın doğa vasıtasıyla bizlere sunduğu nimetlere şükretmenin en güzel yolu doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak. Bu nimetlerin her daim var olması bizim dikkatli ve özenli tutumumuzla mümkündür.
1: Abi, baksana şurada semiz otları var.
2: Ben semiz otuyum. Mevla'nın bir hikmetiyim. Kendiliğimden bitiveririm sağda solda. Vücudunuza faydalarım saymakla bitmez. Kalbe, kemiklere, sinir sistemine iyi gelirim. Hadi toplayın biraz. Afiyetle yiyip Rabbinize şükrediniz.
3: Evet, manavreyonundan ihtiyacımız kadar sebze ve meyveleri aldık. Sırada ne var?
1: Aha! Şu dereye baksana abi! İçi balık doludur buranın. Hadi olta sallayalım, balık tutalım. Kampta pişirir yeriz.
0: Aha! Harika bir fikir buldum. Hadi dereden balık tutalım.
1: Ben ne dedim?
0: Canım ne fark eder? Ha sen, ha ben.
2: Ben dereyim. Mevla'nın hikmetiyim. Güzelliğim insana huzur verir. Tabiata can olurum. Sizlere balık veririm. Oksijen üretirim. Faydalarım saymakla bitmez. Hadi biraz balık tutun, karnınızı doyurun ve Rabbinize şükrünüzü gösterin.
0: Balık işi benden sorulur. Çocuklar, söyleyin amcanıza da duysun benim lakabımı.
3: Çadırlara fısıldayan adam.
0: Canım, onu mu diyorum Sefa? Hani bana altın olta derler ya, çok iyi balık tuttuğum için ha?
1: Abi, amma da yaptın. Asıl benim lakabım...
3: Çadırların şahı.
1: O değil, cimcim yeğencim. Benim asıl lakabım balık üstadı. Tek oltayla 5 balık tutarım ben.
0: Hadi, salla oltanı da görelim kim daha iyi. Aha, yakaladım. Gördün mü nasılmış kardeşim?

0: İşte bu kadar. Şimdi bu derenin meşhur balığı oltamda. Bakın bu balık ne balığı biliyor musunuz?
1: Çizme balığı sanırım.

0: Her balıkçı ilk denemesinde böyle şanslı olur.
1: Evet, buna acemi şansı derler ve bir daha tekrarlanmaz.
2: Demek ki sizde iki kere acemi şansı var.
0: Evet, onlar balık tuttu, biz de deredeki çöpleri temizlemiş olduk. Ama dereleri, denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Böylece onların bizlere sunduğu nimetlerden çok daha uzun süreler faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar, kampa gelirken erzak çantamızı unuttuk ama çok şükür ki yeryüzü koskocaman bir çarşı. Bize sonsuz nimetler sunuyor. Üstelik hiçbir beklentisi olmadan.
2: Tek beklentisi var. Kıymetini bilmek, kirletmeyip temiz tutmak. Seni de tebrik ederim abi. Çok iyi akıl ettin yeryüzü çarşısı işini.
0: Ben de seni ederim kardeşim. Çok güzel yol gösterdin bize. Çok özlemişim seni.
2: Ben de seni. Seninle böyle tatlı tatlı atışmayı bile özlemişim.
3: Evet, yeryüzü bizlere sonsuz nimetler sunar. Bu nimetleri bize sunan Rabbimize şükrümüzü göstermenin en güzel yoludur doğayı korumak, kirletmemek. Böylece hem şükrümüzü göstermiş oluruz hem de doğa uzun yıllar bize güzel nimetler sunmaya devam eder. Minicik tohumdan kocaman elma ağacı, hiçbir bakım istemeden kendiliğinden büyüveren semiz otu, dereden balık. Başka nerede var bu bolluk?
2: Ama bu kaynaklar tükenmez değil. O yüzden kıymetini bilip sahip çıkıp korumak gerek. Kaynakları korumak işte bu kadar basit.
0: Efendim, biz oynadık kıssayı, sizler alın hisseyi. Rabbimizin bize verdiği nimetleri bulabildiğimiz yeryüzü çarşısının kıymetini bilmeli, şükrünü etmeli.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
3: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
4: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
4: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu kulağımı...

0: ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma. Gıdıklanıyorum.
0: Tamam. Hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat. Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
1: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
3: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
4: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
1: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saati olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
5: Solu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
1: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
4: Çocuklar yardım edin, yakalayın çana.
0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
5: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatle uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 괜할 수 있는 정신을 해라. 헤매는
2: 선이 오르고.

0: Aferin Hasiyeciğim.
1: İşte tamam. Çantamız hazır.
2: Ne güzel çanta. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Eymen.
2: Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz?
1: Çarşıya gitmedik ki.
2: Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor?
1: Yoo, ben yaptım.
2: Sen mi?
1: Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık.
2: Ha, çok güzel olmuş. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben de yaparım, hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gereken... Oh, çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: kaldı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim. Ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika, hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
2: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
1: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
1: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
2: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
1: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
2: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
1: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanları için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Hadi herkes namaza.
3: Allahu ekber.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Ya canımın içi, ne güzel de resmetmiş bizi. Cemre! Cemre! Kardeşim! Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap vermeden kaçıp gittin.
0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görmen anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemre'cim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirme.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı da yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii en etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
1: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor? Tebrikler.
0: Ah, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Sevgili abi, beni salıncakta sallar mısın?

0: soru işareti görüyor musun?
1: Evet, bu bir soru değil.
0: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
1: Tam söyleyecektim.

0: Bu çok güzel olmuş.
1: Aa, yapraklar da silindi.
0: Ha? Ay, ne yaptın Cemre?
2: Üzülme abi, daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
1: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.
3: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
1: Hay Allah.
0: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
1: Lütfen silgimi verir misin abi?
3: Maşallah da dedim ama.
0: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
1: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede.
3: Hayırdır çocuklar? Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
1: Vakti paylaşamıyoruz dede. Abim bana vakit vermek istemiyor.
0: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
3: O ne demek Çelebi?
0: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
1: Güzel yapmak istiyorum dede.
0: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapman, güzel yapman değil.
1: Güzel yapmak benim için önemli ama.
3: Güzel yapmak elbette önemli Cilcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
1: Nasıl?
3: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki ilk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
1: Ya, ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
0: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
1: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
0: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
3: Allah güzeldir.
0: Güzeli sever.
3: Hay yaşa.
0: Dede, Cemre bir de hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
3: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
0: Hüsni hat.
3: Ne demek biliyor musun?
0: Ne demek?
3: Yazının güzeli demek.
0: Çok mantıklı.
3: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
0: Ya bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
3: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Camii 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem.

0: muhteşem dehasının örneklerinden biri.
1: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için değil mi?
0: Evet.
1: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun bir yazı.
0: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih suresinin tamamı yazılı.
1: Kim bu Hattat dede?
0: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayetin tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
1: İnanılmaz. Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
0: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adının sırrı da senin sorunun cevabında saklı.
1: Pencereler. Ne kadar çok pencere var.
0: Nur Osmaniye cami 5 sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor evlat.
1: Nur Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
0: Hay yaşa.
1: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dede. Esmaül Hüsna.
0: Aferin.
1: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerelerin oraya geldiler miydi?
0: Dur çocuk, güldürme beni.
1: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp, sadakallahu lazim deyip hattat çıkarlar.
0: İlahi çocuk.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir. Ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında... Dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi, darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa... Her zaman dosdoğru olmalıymış. bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Değil.

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzenlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüzü çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet. Oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra...

0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

Ya bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilot.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken

0: sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: burada değil galiba. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas! Frene bas! Basamıyorum! Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim.

0: de.
1: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
1: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da.
2: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
1: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
1: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında
0: aradığımız kelime hayır. Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok, yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah şükürler olsun, sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
5: Arif baba.

0: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
1: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
2: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
0: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
2: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
0: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
2: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
0: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
2: Aman!
0: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
1: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
2: Ama niye?
1: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
2: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o, bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim, imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün eminden bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
0: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: O da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları damla kehri bardak. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha, dizer miyiz?
1: Dizeriz.

0: nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
4: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim.
3: Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
5: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı Baba!
5: Evet Emin. Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı Baba.
5: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
5: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı Baba.
5: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı Baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangi çay var ortamı?
0: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
5: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı Baba, çok güzel.
5: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
0: Ama bu çok kıymetli.
5: Senden daha kıymetli değil Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Amin. Cümlemizle.
6: Hayır Karga Efendi, bu sefer olmaz.

0: Nerede bu Fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1 2 3 4 5 Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek Fikri. 1 gak 2 gak 3 gak 4 gak Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş kalk. İşte beş kalk. Beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada Fikri yok. Ben niye sevindim ki kalkların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri? Niye geciktin?
1: Hayırlı günler Zikri.
0: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
1: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
0: Sadaka mı dağıttın?
1: Evet.
0: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
1: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
0: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
1: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
0: Bunlar sadaka mıdır?
1: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak, suya hasret bir çiçeği sulamak.
0: Ya bu kadar kolay demek ha?
1: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç. Koskocaman sevgin var.
0: O halde oyalama beni Fikri.
1: Dur yahu, nereye?
0: Duramam, çok işim var.
1: Nereden çıktı birdenbire?
0: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
1: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Clown Show.
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Oh, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
6: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
7: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Aa, şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
5: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
8: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
5: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
3: Ilık bir duş tüm yorgunluğumu alır.
6: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
8: Neler oluyor? Köftelerim!
5: Bu ses de ne?
3: Komşu!
5: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
6: Kim o?
8: Dostum, köfteler zıplıyor.
6: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
5: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
3: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
6: Ama neden? Burası benim evim.
4: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
5: Mesela ben uyumak istiyordum.
6: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
8: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.

0: ne kokusu böyle? Biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
1: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
2: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
3: O kadar güzel kokuyor ki.
4: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
2: Çok üzgünüm, düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
5: Hey!
0: Durun, Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
4: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
0: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
6: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
0: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
7: Komşum, tuzu uzatır mısın? Tabii ki komşum.
0: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
2: Afiyet olsun Kıpır.
1: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncelerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün Güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Ooo, siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
7: Şak şak karıştır, gri gri boya.
4: Mavi mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya.
5: Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel izliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
4: Ama Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımız

0: tatlı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
1: Ah, hayır istemiyorum.
0: Üzgünüm arkadaşım, fark etmedim.
2: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kapar.
3: Aferin incilerim.
4: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
5: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
6: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
2: Aa, ikisi de aynı resimler.
6: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
0: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
6: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
7: Öğretmenimiz ne demişti?
1: Önce bak, sonra gör.
0: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
2: Hey! Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
7: Bakıyorum. Gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
1: Bakıyorum. Ah, gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
5: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
6: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım gördüm. Pirinç şemsiyesi burada var.

0: bera.
1: Dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
2: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
1: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı. Dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu afiyetle yerken bir anda ah diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi.
2: Dişim ağrıyor.
1: Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla gerek yok diye araya girdi. Geçmişti dişinin ağrısı. Hem daha beraber tahterevalli yapacaklardı. Öyle ya, bugün dedeleriyle birlikte bahçeye bir tahterevalli yapıp sallanacaklardı. Havuçlarını bitirdikten sonra hemen dedelerinin yanına koştular. Dedeleri çalışmaya çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı. Çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "Ah!" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
2: "Neyin var Bera?"
1: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti. Ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla neşeyle seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında "Ah!" deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu.

0: Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir ah etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
1: Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor
0: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel bir

İyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşeyle babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli'de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti. Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçenin ve oyunların keyfini çıkarmıştı. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Önce oynadık bahçede, keçi de hep peşimizde. Tahterevalli yaptık dedemizle,

Kullandık kardeşimle neşeyle. Ah nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik geldik mi tüm dertlerimiz bitti gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Atibimin setresi uzun, eteği... Of! Dikkat etsene Azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur Tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın Tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse, eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Bizde dayılık Tuzsuz'a eyvallah. Önüne bak be. Pardon Keçi Bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi.
1: He.
0: Bana bir balık.
1: He.
0: Yok yok, iki olsun.
1: He.
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He.
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He.
0: Tamam, bir olsun.
1: He.
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He. Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Hmm. Tamam. Görürsünüz siz.
2: Ay hak.
3: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of sen in, ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem, haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacivat. Bilirsin duymadığımı, neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse, anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Heeeet.
3: Bu kim?
2: Bilmem, tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Heeeet.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem, bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyur Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: Yarım mı?
0: Hey!
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: İçine tuzsuz deli beygir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedim?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklında 100 yaşa.
2: 1000 değil mi o canım?
3: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
2: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
3: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. tuzsuza söyleyelim o zaman.
2: Bak işte bu iyi fikir.
3: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
2: Amanın.
4: Hmm. Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
3: Edememiş zaten. Şekersiz nedir yahu?
2: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
3: Doğru.
4: Demek şekersiz deli Çelebi.
5: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
4: Buyur tüccar efendi.
5: Tabii üç akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, bir akçe olsun.
3: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği bir akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
5: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
4: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
5: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
3: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
5: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
2: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
3: Doğru ya.
5: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
4: Şimdi üzüldüm adama.
2: Tüccar Efendi haklı.
3: Ne yapacağız şimdi?
5: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
6: Tüccar Efendi!
5: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
3: Ne yapacağız?
5: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
2: Öyleyse ben çarşıda gezenlere söyleyeyim.
4: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
5: Ben de esnafları dolaşayım.
3: Ya ben?
2: En kolay seninki Karagöz.
3: Neymiş?
2: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
3: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
4: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
3: Of ya.
7: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
8: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
7: Aleyküm selam azizim. Yani...
9: Eyvallah.
8: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
9: Ha şöyle. Korkacaksın benden.
8: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
9: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
8: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
7: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
10: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
7: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
10: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
7: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
10: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
7: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
3: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
2: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
4: Oh be, sonunda namım da kurtuldu.
3: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
2: Tabii ya, aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlü merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Hı-hı. Ben hemen hallederim. Alayım. Hı-hı.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
5: Yok, tane.
2: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne.
2: Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
6: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
7: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
6: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
9: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
9: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne?
0: Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
9: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
7: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
2: Azıcık zıpla sen, ne olur sanki.
7: Kolaysa sen zıpla.
10: Evet Aziz, topu takip et.
7: Tamam, gönderin bir tane daha.

0: Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet, topun önünde dur bari.
0: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
2: Sağ taraftan.
0: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
2: Kolaymış.
0: Nihat, çek şutu.
2: Nasıl yakaladım ama?
0: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
3: Fırtına gibiydiler maşallah.
0: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
4: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.

0: Önünü dağıtıp oturup sevgili izleyenler. Ben spik yeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler. Bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
0: Evet sayın seyirciler. Yukarı Yumurcalı atağa geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den Burak imha. Burak basıyor. Ve o da ne? Burkan Şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı Yumurcalı için karşı atak şansı. Burak işte pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'a attı.
1: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansına boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
1: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
6: Kaleci dahil.

0: Çok iyiydi, tebrik ederim.
1: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
2: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
3: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
0: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım.

0: okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Elline sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkürü yok mu?
1: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem. Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt? Portakal suyu olsaydı içerdim. Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı. Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem. Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin. Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
1: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
3: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
1: Ben çok çizerim.
3: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Bende.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Kış aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Demek öyle.
2: Oo, çok.

0: Çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
1: Amin.
0: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
2: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
3: Vun vun vun vun.
4: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
2: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
4: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
3: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
0: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat, daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
2: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
4: Şey, kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
2: Ne güzel.
4: Hatta onları özledim.
3: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
4: Siz de iyi ki varsınız.
0: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
2: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
4: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
0: Tamam canım. Sık sık oynarız.
2: Ablam mı?
4: Halam.
3: Halam için de şükürler olsun.
4: Evet canım halam.
3: Halam neden mutfakta anne?
0: Bize bir sürprizi varmış.
4: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
3: Acıkmıştım tam da. Tada!
4: Ne?
3: Çikolatalı süt.
4: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
2: Benim de.
0: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
2: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
4: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
2: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
0: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
4: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
2: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
0: Ellerine sağlık.
2: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
3: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: Bir, iki, üç.

0: tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
1: Aa, evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
2: Hayır hayır, hala bir tuhaflık var.
3: Heh, buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
0: Tabii ya.
1: Anladım.
0: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
1: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
2: Harika oldu.
3: Burnu yok.
1: Burun çok önemli.
0: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
2: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
3: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
2: Burnuna havuç takmalıyız.
1: Şimdi nereden bulalım havucu?
2: Kes kes.
3: İşte havucumuz kös kösten.
0: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
1: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
2: Dur, bizi de bekle.
0: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun, durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
1: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
4: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
3: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
0: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
4: Efe, evladım.
0: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
4: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
0: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
5: Göz göz neredesin?
6: Hey.
5: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
6: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
5: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
6: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
7: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
6: Temtem, dön.
5: Tam isabet.
6: Bu nedir?
7: Yumurtalı köstebek.
5: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
0: Bu gıt gıtın ayak izi.
2: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
1: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
3: Bakın bir ayak izi daha var.
1: Bu ayak izi kime ait acaba?
2: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam

0: dostum, bu yumurtalar senin mi?
1: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
0: Bana güven, kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
1: Ay. Kaç, kaç, kaç olacak.
0: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş!
2: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
3: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
4: O zaman kim?
0: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
1: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
0: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
2: Hay Allah, elektrikler gitti.
4: İşte, işte biri geliyor.
2: Kim bu acaba?
3: Gidip bakalım.
4: Yumurtaları alıyor.
2: Hadi koşun, kaçıyor.
4: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
2: Ah, durun, burası.
3: Buz tutmuş.
2: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
0: Hop, hop, hop.
1: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
0: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
1: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
0: Epey yorulduk bugün.
1: Bolca da gagalandık.
0: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
2: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
1: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
3: Bir yeri işaret ediyor.
4: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
3: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
2: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
3: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
7: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
3: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
7: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
3: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
7: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
3: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
2: Evet Muhtar Bey.
3: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
2: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
4: Allah! Ne güzel.
0: Garip abi.
2: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam. Çevir.
2: Dur. Oku, oku. Döndür.
3: Kumbara, para.
1: Hadi.

0: Ben! Patch!
1: Doksan!
2: Taze?
1: Para!
3: Para?
4: Hayda! Hayda!

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
3: Bekle.
4: Semir.
2: Eno. Sıfır.
3: Aha.
2: Plan.
3: Güle güle.
1: Para.
3: Para?
1: Ha?
3: Yok.
1: Para.

0: al.
1: Selam. Geç. Geç. Geç.

Huh?

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Türkiye?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun? Hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeği.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
2: Neden?
1: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye.
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum. Bir tane buldum.
0: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
3: Öyleyse doğru yoldayız.
0: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.
0: Bu ceviz mi haberci?
1: Ha? Değil mi?
3: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
3: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Bulamayacağız biz bu cevizleri.

0: yerin sahibini.
1: Hadi ama. Bulacağız. Merak etme.
2: Bu da neydi?
3: Vay be. Jet gibi geçti.
0: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
1: Yaşıyormuş demek ki.
0: Hey! İşte orada. Neye bakıyor acaba?
1: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
1: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
3: Üstün görünüyorsun.
0: Bir derdin mi var?
4: Evet.
0: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
4: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
1: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
4: Evet.
3: Bunlar mı?
4: Cevizleri...
0: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
3: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
0: Sen yedin.
3: Evet, ben yedim.
0: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
4: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
3: Nihayet cevizlerin sahibini
1: bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
4: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde de garip cisimler yüzen dere.
1: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
0: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
6: Yaşasın.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

2 ve 3 ve 4 ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka.

0: yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam da ulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. İşte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Tayfur. Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
1: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimiz de.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet.

0: isteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
1: Oo, sahi mi? Yaşasın!
2: Annem, anneme haber verelim.
0: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
1: Yaşasın!
2: Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
3: Oldu, oldu. Bu kez tamam.
2: Evet dostum, çok güzel oldu.
1: O da ne?
3: Bu nasıl bir şey?
0: Çocuklar! Benim ben. Yaman, Civan, korkmayın.
3: Ödümüz patladı.
1: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
3: Böyle çalı gibi kolları vardı.
0: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
1: Evet. Tabii ya.
3: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
2: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
3: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktum dostum.
2: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
0: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
1: Badem mi?
0: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
3: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
0: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
1: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
4: Kaşif!
1: Başlıyor yeni kaşif.
3: Bu beyin.
0: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
3: Gerçekten de bademe çok benziyor.
0: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
1: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
0: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duygu da devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
3: Bu nasıl oluyor ki?
0: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
3: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
0: Aynen öyle.
3: Mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
0: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
2: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
3: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak.
2: Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı.
1: Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Ay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin.
2: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak. Yine yıldız kaydı.
1: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop.
2: Önce ben.
1: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
2: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
1: İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
2: Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
1: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Lina'cığım. Ödevler bitti mi?
0: Hı hı. Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al.

0: bakalım.
1: Ha? Patates mi yiyeceğiz? Yaşasın!
2: Onlar yemek için değil.
1: Ha? Ne için?
2: Öğrenmek istiyorsan izlemen gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
0: Güzel fikir.
1: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
0: Benim oğlum acıkmış galiba.
1: Acıktım.
0: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
1: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
0: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
0: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
2: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
0: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
1: Ağzım sulandı bile.
2: Sadece bu da değil, ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuba Sultan.
0: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
2: Harika fikir sultanım.
1: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
2: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay da çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse, içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şekli...

0: etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
1: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
0: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
1: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
0: Anlaştık. Ha?
3: Bakın, ben maviye boyadım.
1: Çok güzel oldu Tuna.
3: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
1: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
3: Tamam.
1: Hadi şimdi kaldıralım.
3: Vay, ne kadar güzel oldu.
0: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
1: Çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
3: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
1: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
3: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
0: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
1: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
0: Aynen öyle şefim.
1: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
0: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
1: Aa, patatesler hala çok sıcak.
0: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
1: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
0: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
1: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
0: Sırada kaşar peyniri var.
1: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
0: Tamam. Evet.
1: Eşit koydun mu anne?
0: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
1: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
0: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
1: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Çocuklar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam! Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğim, eşeğim.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: Ne oldu bana?
1: Hocam iyi misin?
0: Siz kimsiniz?
1: Hocam, benim karın Fatma.
2: Baba?
0: Baba mı? Aa, başım.
1: Eyvah!
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi baklava celiydi.
0: Bana ne?
3: Ama galiba o baklava size celiydi hocam.
0: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
1: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
1: Anahtar kelime.
3: Şok ha?
1: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
0: Hı?
2: Sonra da ölmüş.
0: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
1: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
0: Ne diyor yahu bunlar?
1: Söyle bakalım. Bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha? Eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
1: Doğru mu yapıyoruz acaba?
3: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
1: Ay, tamam yeter.
3: Bekleyin, biraz daha.
1: Yeter, yeter. Kadri, çek ipi. Ne?
2: Ama.
3: Uy, ciddi hoca.
1: Ama.
0: Bir balık gördüm de tutuverdim.
3: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
1: Ben de anlamadım.
6: Gabaro, gabaro, bah, bah, bah.
1: Eyvah! Gül yabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
6: Gabaro, gabaro, bah, bah, bah.
1: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
3: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç çok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciuficiu fiecașă.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Ne yapıyorsun?
3: Maşallah Furkan, çufinin en baştaki yarım yamalak

0: hali düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
1: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
2: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Hı? Hı? Bu da ne böyle?
3: Neydi o?
0: Bir kartal mı?
3: Yoksa uçurtma mı?
2: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
2: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
4: Bismillah.
2: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
4: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.
2: Ha?

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye? Hızlı.

0: şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Tufi'ye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
1: Allah!
2: Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Çofi'nin.
4: Çofi değil, Çofi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Çuki dayanıksız.
0: Çofi.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
4: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
4: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2 1

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.
0: Olamaz.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel, bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin
0: ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Kusura bakmayın çocuklar. Kuşların sahibi olan komşum tatilden dönmüş, kuşlarını almaya gelmiş. Ah, bakın aklıma ne geldi.

yapmaya ne dersiniz? Şöyle içinde merhamet ve şefkat olan güzel şeyler çizin de gönlünüz şenlensin. Kara ilk önce hazırım dediğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oy canım benim. Neden böyle üzgün bu çocuk? Gönlünü alacak kimse yok mu oralarda? Aman da aman. Kardeşini güldürmeye çalışan bir ağabey mi o? Kardeşlerin birbirleriyle zaman geçirmesi, oynaması, üzgün olduğunda mutlu etmeye çalışması ne kadar güzel bir davranış. Sağ ol Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, biri ona yardım etmeli. Yardıma ihtiyacı olan hayvanlara yardım etmeliyiz. Gerekirse veterinere götürmeliyiz. Karacığım, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, bir daire. Ne zamandır görmüyorduk kendisini. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Ne çıkacak bakalım? Oo, bir de bin oldu. Anlıyorum galiba. Canım çiçekler, susuzluktan kurumak üzere. Ne olacak bu çiçeklerin hali? Saksılara dikerek bakımını üstlendiğimiz bitkileri sulamalı, göz göre göre kurumalarına müsaade etmemeliyiz çocuklar. Bakın sulanınca nasıl da mutlu oldular. Bütün canlılar şefkat ve merhameti hak eder. Geldik bir programın daha sonuna. Efendim keçe? Ha, sen çizmek istiyorsun. Tamam canım, istediğin bu olsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hava biraz serin galiba. Dedemiz üşümüş.

İşte bu çok şefkatli bir davranış. Dedesi üşümesin diye ona battaniye getiren torun. Maşallah sana. Böyle şefkatli, merhametli çocuklar var oldukça sırtımız yere gelmez. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
2: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
2: Çok süper olurdu hem de.
3: Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık. Ama sizi rahatsız edebiliriz.
4: Nedenmiş o?
0: Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'ya okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
2: Çok ses yapmayın olur mu?
5: Tamam.
6: Çalıştığınız

0: zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
1: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
0: Aynen öyle Galip.
2: İyi ki varsınız hocam.
0: Siz de.
3: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
0: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
4: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
1: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
4: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
2: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
0: Olmazsın. Denemekte fayda var.
1: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
2: Atma Galip.
0: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
1: Çok heyecanlıyım. Albatros'a çok güveniyorum.
4: Albatros mu?
1: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
4: Buna ne dersin?
1: O kadar da uzun değil.
4: Albatros benim uçağımın adı.
1: Benim.
4: Hayır benim.
0: Sakin olun gençler.
2: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu, kara kartal mı?
0: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
5: Evet.
0: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
1: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
4: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
1: Tam birinci olacaktım ya.
0: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
1: Çok doğru.
2: Azalıyor sanki.

0: Çok yemek yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
2: Karga böyle mi öter Salih?
1: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
0: Şişko serçe.
1: Karga.
3: Aa, gitti.
4: Serçe de değil, karga da.
5: Ne?
4: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
4: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
6: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
4: O zaman dinleyelim.
0: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
2: İnanma zaten Ali'ciğim.
4: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
0: Uzaktan yani.
2: Aynen öyle.
1: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
4: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
1: Hocam! Hocam!
2: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
4: Gel Salih.
1: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
4: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
2: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
1: Aman ne komik. Gel kardeşim.
0: Hadi gidelim. Yaşasın. Bir karga.
4: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
0: Bakayım.
7: Ben de.
6: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
0: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
4: Kirpikle leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
6: Demek turna.
1: Allı mı telli mi?
0: Telli kuş mu olur Selim abi?
4: Telli turna.
5: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş. Yok o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde de duymuştum. Annem anlatmıştı.
4: Uçmadan bakın.
2: Allısı nasıl oluyor?
4: Rengi de...

0: daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
1: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
2: Serçe.
0: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
2: Sığırcık mı?
3: Kuşu kaçırdın Ali.
1: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
0: Sineğin bile kuşu var Ali.
2: Yo!
3: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
0: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
1: Uçak mühendisi mi?
0: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
2: Yo!
0: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
1: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
0: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var Han?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun.

0: Mehmet duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için!
4: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
2: Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
4: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür.
4: Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

kardeşim Şifa. Lisede daima babam bir yıldız.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşımı aldı. Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz. Ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberin

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
1: O nedir baba?
0: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
1: Etmeyiz baba. Güle güle.
0: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
1: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
1: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
1: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari.
5: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
5: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
1: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
1: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
1: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi.
5: Fazladan suya ihtiyaçları yok.
1: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
5: İyilere yardım etmeli.
3: Kötüleri engellemeliyiz.
1: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
1: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
1: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi ya.
1: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
1: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum.

0: Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
1: Yele yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?
1: Olamaz, dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne.
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz.
2: Lemi.
1: Ha? Lemi.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ay bu kadar uzak mıydı Agah dedenin evi? Yürüdükçe ağırlaştı bu teleskop. Usta Miço yardımcı Miço'dan önce gider. Hadi koş Elif koş.
1: Hazır mısın kızım?
2: Ben hazırım da çocuklar gelmedi baba.
1: Biz hazır olalım da onlar gelir gelmez hemen çıkarız.
3: Ha?
0: Gelmedi değil mi?
2: Elif, hayırlı sabahlar.
0: Size de hayırlı sabahlar Sema abla. Gelmedi değil mi?
1: Elif, iyi misin kızım?
0: Hamdolsun Agah dede, sen de iyi misin? Gelmedi değil mi? İşte geldi. Üstelik benden sonra geldi. Nerede kaldın yardımcım? Hiç mi çoğu yardımcısı bu kadar geç kalır mı? Erkenden gelmen gerek. Bizi bekletmemen gerek. Telaşlandık. Seni merak ettik. Herkes hazırsa çıkalım mı? Aa bu da ne?
4: Teleskop.
0: Teleskop da ne?
4: Gökyüzünü daha yakından incelemek için.
0: Dürbün gibi mi?
4: Sayılır. Daha gelişmişi.
0: Ne yapacaksın onunla?
4: Dikkat balonuyla yükseldiğimizde gökyüzünü inceleyeceğim.
0: Ya ben de bakabilir miyim peki?
4: Elbette.
0: Yaşasın.

0: Evet, çok şükür bugün de sorunsuzca havalandık.
1: Çok şükür kızım. Alper, yardım lazım mı evlat?
2: Yok Agah dede, bitmek üzere. İşte bu kadar. Bakalım olmuş mu?
3: Bakalım, ben de bakayım mı?
2: Açısını biraz değiştirsek?
3: Değiştirelim, ben de bakayım mı?
2: Biraz da ucunu dikleştirelim.
3: Dikleştirelim, ben de bakayım mı?
2: 15 derece sağa çevirirsek?
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Sanırım çok oldu. 5 derece sola çevirelim.
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Böyle iyi gibi.
3: İyi gibi, ben de bakayım mı?
2: Şimdi hazır. Bakabilirsin Elif.
3: Teşekkürler. Sonsuza kadar ayar yapacaksın sandım. Fiko, çekilir misin? Göğe bakmaya çalışıyorum. Fiko dedim. Fiko, çekilir misin?
4: Elif, kiminle konuşuyorsun tatlım?
3: Fiko'yla. Ha? Ha? Ama Fiko gelip tam önümde durmuştu.
2: Fiko gökte süzülüyor Elif. Sen teleskoptan baktığın için onu yanında sandın.
3: Ya harika. Bu kadar yakınlaştırıyor demek. Kop kop kop teleskop. Çok çok çok yakın her şey. Lay lay lay, ne güzel.
1: Evet arkadaşlar. Dikkat öyküsü sırası geldi. İnsanoğlu var olduğu günden beri gökyüzünü hep merak etmiştir.
2: Evet, ben de çok merak ediyorum.
1: Yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesinde bile alimler, ilim ve bilim insanları gökyüzünü inceleyip yıldızları, gezegenleri anlamaya, kainatı kavramaya kafa yormuşlar.
4: Tarihteki bu araştırmalara öncülük eden, buluşları, icatları ve eserleriyle tarihe yön veren çok kıymetli Müslüman alimler vardır arkadaşlar.
1: Bunlardan biri de Ali Kuşçu'dur. Bu ismi hiç duymuş muydunuz?
3: Hayır, ben duymamıştım.
5: Ben de.
2: Ben duymuştum. Değerli bir astronom kendisi.
3: Ya, ben neden duymadım hiç?
2: Gökyüzü benim özel ilgi alanım olduğu için duydum Elif.
3: Anladım.
1: Ali Kuşçu'nun babası, kendisi de bir alim olan ve alimlere değer veren Ulu Bey'in Şahincibaşı'ydı. Kuşçu ismini de o yüzden almışlar.
5: Şahincibaşı ne demek Agah dede?
1: Eskiden padişahların, sultanların ava giderken yanlarında götürdükleri avcı kuşları olurdu. Bu kuşların bakımıyla ilgilenen kişilere de Şahincibaşı denirdi evlat.
5: Anladım. Teşekkürler.
4: Ali Kuşçu'nun dünyanın yüz ölçümünü hesaplayan ilk alimlerden biri olduğunu biliyor muydunuz?
1: Ali Kuşçu hacca gitmek için Mekke'ye doğru yol alır. Yolda Tebriz'e uğrar. Burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi görür. Üstelik biliyor musunuz? Uzun Hasan kendisini elçilik göreviyle Fatih Sultan Mehmed'e yollamıştır.
3: Hey yaşasın! Osmanlı'ya geldi.
4: Evet, üstelik elçilik görevini tamamladıktan sonra uzunca bir sürede Osmanlı İmparatorluğu himayesinde yaşamış. Fatih Sultan Mehmed ona Ayasofya Medresesi'nde görev vermiştir.
1: Burada dersler veren Ali Kuşçu bir yandan da araştırmalarını sürdürmüş, bir yandan da gök cisimlerini araştırmaya devam etmiştir.
4: İstanbul'un enlem ve boylamlarını birebir hesaplamıştır.
1: Üstelik bunu yaklaşık 1000 yıl önce başarmıştır. Güneş saatleri icat etmiş, gezegenler arası uzaklıkları hesap etmiş ve de ayın ilk haritasını çıkarmıştır.
3: Bütün bunları nasıl yapmış Agah dede?
1: Tabii ki çok çalışarak ve Rabbimizin bahşettiği aklını faydalı kullanarak Elifciğim.

0: Evet, artık Ali Kuşçu'yu daha yakından tanıyorsunuz.
1: Evet Agah dede.
2: O halde geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor. Asıl ismi Alaaddin Ali olan Ali Kuşçu neden bu lakapla anılıyordu?
1: Babası Şahinci Başı olduğu için Agah dede.
0: Tebrikler evlat. Zor bir soruyu cevapladın ve bir puanı kaptın.
1: Tebrikler. Ama yarış henüz bitmedi.
2: Yeni sorunuz geliyor. Hacca gitmek için Mekke'ye doğru yola koyulan Ali Kuşçu nereye uğramıştı?
1: Tebriz.
2: Evet, Elif çok yaklaştı ama doğru cevap senden geldi. 2 puanın oldu.
1: Aslında burada puanı yarım yarım bölüşmemiz gerek. Olmaz. Kural kuraldır. Doğru cevabı sen verdin. Peki.
0: Kazananı değiştirmeyecek ama son sorunuz gelsin. Ali Kuşçu ilk olarak Fatih Sultan Mehmet'in karşısına hangi görevle gelmişti?
1: Elçilik. Tebriz'den onu elçi olarak göndermişlerdi.
0: Evet Miço. Doğru cevap.
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Çok çok güzel yarış oldu. Miço yardımcısı Alper. Acaba artık teleskopla gökyüzünü izleyebilir miyiz?
3: Evet, hava da kararmaya başladı. Birazdan yıldızlar da çıkar.
1: Yaşasın!
0: Evet, gerçekten de harika. Rabbimizin eşli sanatının her zerresi ayrı güzel.
2: Muazzam! Hava kararmaya başladıkça oluşan şu renklerin güzelliğine bak. Kızıllıklar mavilikleri kucaklıyor.
3: Elif, sıra sende.
1: Önce sen bak da en son ben bakayım.
3: Peki. Gökyüzü çok güzel.
1: Bakın burada da bir yıldız var. 3, 4, 5. Bakın bir yıldız daha. Kaç etti?
2: 49.
1: Evet. Şuradakiyle kaç etti?
2: 50.
1: Bir tane daha. Bak bir tane daha. Şunu da saydık mı?
3: Saydık Elif.
1: Şurada da bir tane var. Dur bir dakika. Onu demin saymıştık sanırım. Alper, bu yıldızı demin saymış mıydık?
3: Bilmem, saymıştık sanırım.
1: Dur karıştı, en baştan bir daha.
0: Elif, aman diyeyim. Koca gökyüzündeki yıldızlar hiç saymakla biter mi? Hadi inelim artık, baksana saat kaç oldu?
1: Ama gökyüzüne bakıyordum.
3: Teleskobumu içeri koyarız, istediğin zaman yine bakarsın.
1: Öyle mi? Hey hey hey, dikkat teleskobu. Lay lay lay gök yıldız dolu. Say say say dolu dolu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
1: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

hava çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaç

paşam oldun sen. Ne de çabuk sinirleniyorsun. Haguk.

kanka. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hagu. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hagu'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcalı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bir geldi.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Ne güzel. Bahçemiz çiçekle dolu olacak.
1: Evet, çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu boşluğa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet, kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Bu bir kuş. Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin.

0: İnternette aradığın şeye bak.
1: Ne ya?
0: Kuş ilaçları nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş. Ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat
0: ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
2: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
0: Doktor gibi mi?
2: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var. Hadi gidip ona götürelim.
1: Yaşasın!
0: Hadi küçük kuş, iyileştirelim seni.

0: özgür bırakıyorum artık.
1: Güle güle.
0: Aa, ne güzel uçuyor.
1: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
0: Güle güle.
1: Güle güle.
0: Ne dedi?
2: Teşekkür etti.

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflaj zekilerler. Saklambaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, Sobe. Dayı, seni buldum. Çalının halkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi de var. Beni kimse bulamaz. Tabii.
0: Sobe, Sobe. Abla, sen de ağacın halkasındasın.
2: Aferin, akıllı mıdık?
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.
1: Nasıl ya?
0: Bakın, bir şey buldum.
1: Yusuf olmadı kesin.
0: Sobe, ben kazandım. Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
1: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
0: O zaman sen söyle dayı.
1: Elbette Yavuzcuğum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir tabii.
0: Dayı. En iyisi biz bunu anneme soralım. Anne, kim haklı?
4: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
0: Ben demiştim.
4: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
3: Ben demiştim.
0: Kim haklı o zaman?
4: Mantarlar bitki de değildir.

0: hayvanda değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
1: Ne?
2: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
3: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
1: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
3: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım yapalım.
2: Babacım, babacım, babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
1: Ben de toplamam.
0: Ben de.
1: Ben de.
3: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
2: Babacım, ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
1: Mikolog ne?
0: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
3: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
2: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
4: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
2: Ne olmuş enişte?
4: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
2: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
5: Nasıl bilirsin mesela?
2: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehirsizdir.
0: Böyle bir şey yok Zeki.
2: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
4: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
2: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
1: Of oğlum, bu da doğru değil.
3: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
1: Tamam.
2: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
5: Hadi bakalım mantar avcılığına.
1: Hadi hadi.
2: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
1: Koşun, çok güzel bir mantar buldum.
5: Oo, çok güzel görünüyor.
0: Rengi de harika.
2: Ben daha iyisini bulurum.
0: Farklı bir mantar daha.
5: Koşun koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
0: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
2: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara kuçu kuçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı.
1: Hiç lezzetli görünmüyor.
2: İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.
5: Dayıcığım, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
0: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
2: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
0: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
2: Başım dönüyor.
5: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim.
0: Mantarı fırında yapınca çok güzel olur.
2: Kurtar beni abla.
3: Mantar yedi değil mi?
1: Öyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
0: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
2: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok acıyor.
3: Çok zararlı değil.
0: Neyse ki az zararlı bir tür bu. Çok hastaneye gitmemize gerek yok.
2: Nasıl iyileşeceğim peki?
0: Biraz karın ağrısı çekersin, geçer.

0: Enes'i, evcil mantar. Bu vahşi mantarları yok etmek lazım. Bunlar insanların düşmanı. Tabi.
1: Ay, ah, ay.
2: Hadi uzan, biraz dinlen. Ne yapıyorsun dayı?
0: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
1: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
0: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
1: Allah Allah. Kim peki?
0: Tabii ki de mantarlar.
1: Of dayı ya. Ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz. Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
0: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha zekinin şey yani insanların karnını ağrıtamayacaksınız. Niye? Görürsünüz gününüzü.
1: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede yetişin.
3: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
1: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
3: Şaka şaka. Ha? Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
1: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ha? Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Ne? Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
3: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
0: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
3: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
0: Kurtarmak.
3: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
0: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
4: Olur mu Zekicim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
0: Aman abla ya. Neymiş? Say.
4: Sen ekmek seviyor musun?
0: Tabii çok severim.
5: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
3: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
4: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
6: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
0: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
3: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için gerekli canlılardır.
0: Özür dilerim o zaman.

Ne tat verir o güzelim mantarlar. Her mantarı yemeyin, zehirlisi çok feci. Kıvranır durursunuz, benden gibi, ben gibi. Allah mantar yaratmış, bin bir türlü faydayla. Kurmuş dengeyi dünyaya, siz bozmayın, bozmayın.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş?
1: Çocuk olmak ne güzel.
2: Harika.
3: Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir nine yaşarmış.
4: Benim rolüm Merve nine. Yaşım 90, dişim 90.
3: Ve bu ninenin var imiş tam 3 tane torunu.
5: Benim rolüm torun Hacer. Yaşım 9, saçım topuz.
6: Benim rolüm torun Garip. Yaşım 12, dolaşır belimde 40 tane tilki.
1: Benim rolüm de torun Abidin. Yaşım 8. Dur baştan. Yaşım 1. Çocuk olmak ne güzeldir.
2: Yaşım 5.
1: Gittiğim yer kreş. Yaşım 10. Tamam artık, yetti bu son.
5: Bana yardıma gelin. Tek kaldım burada.
6: Ben yardıma gelemem. Şu an bir görev yapıyorum.
1: Ben de zırh almaya çalışıyorum.
6: Eyvah, bana da saldırı başladı. Yardıma gelin.
5: Sen bana yardım etseydin ben de sana yardıma gelirdim. Ama tüm oyun haklarım tükendi.
1: Şu zırhı alayım, hepinizi korurum. Ben zırhı aldım. Olamaz, tuzakmış.

0: ne yapacağız şimdi? Hepimiz oyundan elendik.
1: Yeni oyun hakkı yüklenince tekrar oynarız.
2: Yeni oyun hakkının yüklenmesi için kaç saat bekleyeceğiz?
1: 5 saat.
2: Of.
0: Ben şimdiden sıkıldım.
3: Aa, şunlara bak. Oyun hakkınız tükendi diye niye sıkılıyorsunuz hemen?
1: Ne yapalım nine? Oyun oynamazsak sıkılırız tabii.
3: Niye sıkılırsınız? Sahip olduğunuz güzel hazinenin keyfini çıkartsanıza.
0: Hazine mi? Ne hazinesi?
2: Bizim hazinemiz mi var?
3: Elbette ya. Üstelik herkesin sahip olmak isteyeceği çok kıymetli bir hazine bu.
2: Nerede bu hazine?
3: Aa, siz de hazinenizi keşfetmediniz mi yoksa? Ya da bir yerlere mi gizlediniz acaba?
1: Yok, gizlemedik. Hiç görmedik ki gizleyelim.
3: Hiç görmediğinize göre sizi bekleyen gizli bir hazine var.
0: Onu nasıl buluruz nine?
3: Biraz düşüneyim. Acaba şu ağacın tepesinde olabilir mi?
1: Ağacın tepesinde ne işi var nine hazinenin?
3: Küçücük bir çocukken bir kiraz ağacının tepesinde bulmuştum hazinemi.
0: Senin de mi hazinen vardı nine?
3: Elbette ya. Sizler gibi küçük bir çocukken keşfetmiştim hazinemi. Koca ağaca tırmanmış, tatlı tatlı kirazları yemiştim. Şimdi düşünüyorum da ben hazinemi orada keşfetmiş olmalıyım.
1: Ama o ağacın üzerinde kayısıdan başka bir şey yok.
2: Belki de kayısılardan dolayı görünmüyordur. Biraz kayısı toplayalım, aradan bakarız, tepeyi görürüz.
4: İşte böyle. Torunlar gizli hazinelerini bulmak ümidiyle ağaçtan biraz kayısı toplamışlar. Kayısıları kopardıkları aralardan bakıp acaba hazineyi görebilir miyiz diye bir o yana bir bu yana koşturmuşlar. Ağacın etrafında dönüp eğilip kalkıp zıplamışlar.
1: Yok yok, bu ağacın tepesinde hazine falan yok.
2: Ama kayısı çok lezzetliymiş. İyi ki topladık.
0: Evet, hazineyi bulamadık. Ama çok lezzetli kayısılar yedik.
3: Çok şükür.
2: İyi de bu gizli hazine başka nerede olabilir?
3: Tekrar bir düşüneyim. Acaba ben hazinemi nerede bulmuştum? Bir gün kayısı çekirdekleri kırarken keşfetmiştim sanırım. Taşı sımsıkı kavrayıp çekirdekleri kırıp afiyetle yiyordum. Şimdi düşününce hazinem o anda yanımdaymış.
4: Torunlar gizli hazineyi bulmak için hemen işe koyulmuş. Kayısıların çekirdeklerini teker teker kırıp afiyetle yiyorlarmış. Üstelik çekirdekler de çok lezzetliymiş.
1: Hazine burada da yok.
0: Evet, bulamadık ama baksanıza ne çok çekirdek yemişiz.
2: Hem sağlıklı hem de lezzetli. Ben şu taşla kırdım hepsini.
1: Üstelik bir sürü çekirdek de arttı.
2: Peki ama hazine nerede nine?
3: Demek hala keşfedemediniz gizli hazinenizi. Bir düşüneyim. Hani bu kayısıları topladığınız ağaç var ya. Şimdi hatırlıyorum. O ağacı ben dikmiştim. Güzelce bir çukur kazıp içine tohum olsun diye bir çekirdek koymuştum. Sonra toprağı üzerine örtüp bir güzel can suyu vermiştim. Şimdi düşününce bu işleri yaparken hep yanımdaymış hazinem.
0: Öyle ya. Belki de hazinemiz toprağın altında gizlidir. Hadi kazalım da bakalım.
4: Torunlar gizli hazineyi bulmak için bahçede 3 tane çukur kazıp içine bakmışlar.
0: Hazine burada da yok.
2: Ben de bulamadım.
1: Benim çukurdan da çıkmadı. Hadi geri kapatalım bari.
0: Durun durun arkadaşlar. Madem bu kadar çukur kazdık, birer tane kayısı çekirdeği koyalım içine. Bakarsınız ninemin diktiği ağaç gibi kocaman ağaç olurlar ileride.
2: Harika fikir.
4: çocuklar birer çekirdek gömmüşler toprağa. Sonra çukurları geri kapatmışlar. Yorulmak nedir bilmeden koşup gidip birer kova su getirmişler. Can suyu olsun diye toprağa bu suyu bir güzel dökmüşler.
3: Can suyu ne demek dede?
5: Toprağa dikilen tohumların ya da fidanların üzerine dökülen ilk suya can suyu denir evlat.
3: Neden su dökülür?
5: Dikilen şeyler toprakla buluşsun, kök salsın, orada can bulsun diye yapılır bu. O yüzden de adı can suyudur.
3: Tamam dede, teşekkürler.
0: Gizli hazineyi burada da bulamadık.
2: Ama en azından toprağa birer tohum ektik.
1: Aa, öyle ya. Belki yıllar içinde büyür, kocaman ağaç olurlar.
3: İnşallah evlatlarım. Hala gizli hazinenizi keşfedemediniz mi? Hele bir gökyüzüne bakın.
1: Aa, hava kararmış. Akşam olmak üzere.
2: Vakit nasıl da geçip gitmiş.
0: Bir sürü şeyle uğraşınca vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız.
3: Üstelik hiç yorulmadınız, sıkılmadınız, değil mi?
2: Hayır nine. Gizli hazineyi ararken öyle güzel vakit geçirdik ki hiç sıkılmadık.
0: Galiba ben gizli hazinemi keşfettim.
1: Sanırım ben de keşfettim.
2: Neymiş? Ben neden keşfedemedim?
0: Dikkatlice bir düşünsene abidin.
1: Buldun mu?
2: Yok, bulamadım. Buldum. Tabii ya. Nasıl da anlayamadık en başından.
3: Aferin size. Sonunda hazinenizi keşfedeceğinizi biliyordum. Ağaca tırmandınız, daldan dala geçtiniz. Kayısı topladınız ve hiç yorulmadınız. Bu güç kuvvetten, bu enerjiden daha kıymetli bir hazine var mıdır?
6: Hayır.
3: O kayısıları bir güzel yediniz. Dişiniz ısırdı, diliniz tattı. Bu nimetlere sahip olmaktan daha kıymetli bir hazine olabilir mi?
6: Hayır.
3: Sonra çekirdekleri kırdınız. O taşları öyle güçlü tutacak parmaklarınız, kaldırıp vuracak gücünüz var. Bundan büyük bir hazine olabilir mi?
6: Hayır.
3: Bunca işi yapıp yorulmamak çocuk olmanın güzelliğidir. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu sağlıktan, bu enerjiden güzel bir hazine olabilir mi?
6: Hayır.
3: İşte artık gizli hazinenizi keşfettiniz. Koşun oynayın, ağaçtan meyve toplayın, doğada gezin, parka çıkın, sokakta arkadaşlarınızla buluşun. Sizlere bahşedilen bu güzel hazinenin keyfini çıkartın.
0: Biz söyledik kıssamızı.
2: Sizler alın hissenizi.
7: Keşfedip gizli hazinenizi.
3: Bir güzel sürün keyfini. Haydi kalın sağlıcakla.

0: vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?

0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
2: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama şey, ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
3: He.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
2: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
2: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
2: Dayıcım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
2: Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
3: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
3: Ben de öyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
2: Hayır dayıcım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayı.
2: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
2: Buyur dayıcım.
0: Şey, bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
3: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
2: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
2: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
2: Korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
2: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
0: Tabii. Harika. Bakın, lekeden eser kalmadı.
2: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
3: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
2: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyelim.

0: Ziyan şu makinede.
1: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
0: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
1: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
0: Arıları da unutma.
1: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
0: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
1: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
0: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
1: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
0: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
1: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
0: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
1: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
0: Murat, ihramları bulamıyorum.
1: Nasıl olur? Buradaydı.
0: Yok işte oğlum, her yeri didik didik ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
1: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
0: Bu hiç iyi olmadı işte.
1: Özür dilerim baba.
0: Tamam, sıkma.

0: canını. Bir çözüm düşüneceğim. Seni neşelendirmeye çalışıyor.
1: Farkındayım. Ne yapacağız şimdi baba? İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
0: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
1: Of, hepsi benim hatam.
0: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
0: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
1: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
0: Ben de Abdullah.
1: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de iki kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
1: Aa, bu bizim ihramlar.
0: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
1: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
0: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zülhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
0: Doğru tabii. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: Hani ihramlıyken koku sürmek yasaktı?
1: İhramlarımızı giydik ama henüz ihram için niyet etmedik Murat'cığım.
0: Doğru ya. Şimdi niyet mi edelim?
2: Önce içeri girip iki rekat namaz kılalım, sonra niyet edeceğiz.
1: Hadi mescide. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
0: Amin. Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
2: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
0: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo Zemzemcim, bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
1: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
0: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
1: Hep birlikte okuyalım mı?
0: Okuyalım.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
1: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
2: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
0: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
1: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
2: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
0: Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
2: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
1: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
0: Baba, annesini bulalım mı?
2: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
0: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.
1: Burada maymun yok.
2: Burada da.
1: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
2: Olur, gidelim.
0: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.

0: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
1: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi. Nereye?
0: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
2: Bana da öyle geldi.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.
2: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
0: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
1: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
0: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi?
1: Harikasın Murat.
0: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
2: Bir mutlu son daha.
1: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
2: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
0: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.
2: İşte geldik.
0: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
2: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
1: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
2: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.

0: Şerikele kelebbeyk innel hamde ben ni'mete leke vel mülk la şerikelek.
1: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kâbe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşturdun.
0: Aman ya Rabbim, muhteşem. Allah'ım sen davet ettin, ben de Kâbe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kâbe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kâbe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Abimle oynayamayız yavrucuğum. Ödevi varmış dedim ya. Ah hayır yavrucuğum. Abime yardım edemeyiz. Çünkü onun ödevleri çok zor. Benim ödevim kolay yavrucuğum. Hayalimdeki evi yapacağım. Ama hayale dalamıyorum. Evim evim. Güzel evim. Evim. Hanimiş benim güzel evim. Hayale dalış sesi bile yaptım. Yine de hiçbir şey göremiyorum. Buldum. Ben hep uyumadan önce hayal kurarım. O zaman sanki uykudan öncemiş gibi yapalım yavrucuğum. Evim evim, güzel evim. Hanimiş benim güzel evim? Deniz. Evim denizli olsun.
1: Güneş panelimi arıyorum Cemre. Görebiliyor musun?
0: Ah abi, nasıl görebilirim? Gözlerimi açarsam hayalimden çıkarım.
1: Cemre, sen hayal aleminde misin şu anda?
0: Evet abi, öğretmenim ödev verdi. Hayalinizdeki evi çizin dedi. Ben de hayalimdeki evi geziyorum. Yani yüzüyorum. Çünkü evim denizli.
1: Denizli mi?
0: Evet denizli. Şimdi evimi geziyorum, sonra oturup güzelce çizeceğim.
1: Güneş panelimi görmüş olman lazım Cemre. Dün akşam bu masanın üstüne bırakmıştım. Şöyle defter boyutunda katlanan çanta gibi bir şey.
0: Dün akşam masamda öyle bir şey buldum ve ben de çanta sandım ve de içine kağıtlarımı koydum ve de katladım ve de...
1: Evet.
0: Hah, düz kesemin içine koydum.
1: Hı?

0: Neyin var abi?
1: Ödevim var dedim ya Cemre. Bugün son günüm. Yarın okullar açılıyor.
0: Ah abi. Annem dedi, ben dedim dedi. Son güne bırakma dedim dedi. Dedi ama sen dinlemedin.
1: Evet dedi ve ben de dinlemedim. Hem de bütün yaz tatili boyunca. Bir de seni dinlemeyeyim Cemre ya.
0: Ama abi hep macera, hep macera.
1: Ne macerası Cemre? Senin için macera, benim için yapılacak işler. Bir dakika boş durduğumu gördün mü sen benim?
0: Yok, görmedim.
1: Bu ödev benim tatil projemdi. Fen bilgisi ödevim. Sürdürülebilir enerjiyle ilgili. Bir maket ev üzerinde uygulamam gerekiyordu.
0: Maket ev mi? Sen tanıdığım en mühendis abisin. Şimdi otursan akşama kadar kocaman bir maket ev yaparsın.
1: Hı?

0: Şimdi elimde bir maket ev olsa da hemen yapsam diyorum Cemre. Mesela bir bebek evi olsa, onun çatısına güneş panelini sersem, sonra evin her yerine böyle renkli renkli lambalar yerleştirsem, güneş panellerini o lambalara bağlasam ve ev ışıl ışıl olsa.
1: Çok güzel. Işıklı bebek evi.
0: Tam olarak öyle. Işıklı bebek evi. Ama nerede?
1: Ne nerede?
0: Bebek evi.
1: İşte burada. Işıklı bebek evini görmek için sabırsızlanıyorum abi.
0: Müsaade et kardeşim. Ne kadar hızlı bitirirsem o kadar erken göreceksin.
1: Üzgünüm abi ama sana yardım edemem. Çünkü benim de hayalimdeki evi çizmem gerekiyor. Bu evde benim projem abi. Ev bilgisi ödevim. Sana yardım edemiyorum çünkü hayalimdeki evi bitirmem gerekiyor.
0: Olsun kardeşim, düşünmen yeter.
1: Şimdi abi, bebek evini fişe takacağız ve rengarenk olacak, öyle mi?
0: Bebek evini fişe takmayacağız Cemre. Söylediğim gibi bu sürdürülebilir enerji projesi. Güneş panellerindeki enerjiyle evi aydınlatacağız.
1: Ve bunu sürekli yapacağız. Yani enerjiyi sürdüreceğiz.
2: Sürdürülebilir enerji demek doğada var olan herhangi bir kaynağı tüketmeden enerji elde etmek demek.
1: Yani enerjiyi güneşten alacağız ama güneş bitmeyecek.
2: Ay yaşa.
0: Aynen öyle canımın içi. Yaşasın.
1: Yaşasın! Yaşasın! Başardık! Işıklı bebek evi yaptık! Abi, benim hayalimdeki evi de yapabilir miyiz?
0: Tabii yaparız canımın içi. Ver bakayım. Bu evin altındaki bahçe herhalde, değil mi?
1: Ah abi, hayır. Deniz o. Uzun deniz. Akar bir deniz.
0: Akar bir deniz.
2: Bu evi yapabilirsen uluslararası mimarlık ödülü alırsın evlat. Ay hiç güleceğim yoktu.
0: Benim hala güleceğim yok dede. Ve korkarım bir süre daha olmayacak.
1: Bugün çok yoruldun abi. Yarın yaparsın benim evimi.
0: Ben bu evi yapamam Cemre.
1: Neden ama?
0: Çünkü böyle bir ev yok kardeşim.
1: Ah abi, tabii ki yok. Bu benim hayalimdeki ev, gerçek değil ki.
0: Gerçek olamaz zaten. Böyle bir ev olamaz çünkü.
1: Olamaz mı?
0: Denizin üstünde ev mi olur? Hem de kaç tane yapmışsın?
1: Komşularım olmasın mı?
0: Hem evleri köprüde yapmışsın. İnsanlar nasıl geçecek karşıya?
1: Evleri kenara çekeriz. Onlar da geçerler.
0: Yok kardeşim, olmaz öyle şey.
1: Olmaz mı dede sahiden?
2: Olmuş bile.

0: Olmuş sahiden. Tıpkı Cemre'nin yaptığı gibi. Denizli evlen ama Karadenizli.
1: İlahi çocuk. Onlar ev değil evlat. Burası Irgandi Köprüsü. Namı diğer?
0: Yani diğer adıyla?
1: Çarşılı Köprü.
0: Vay! Bunlar da denizli dükkan o zaman dede.
1: Ama akar denizli.
0: Gerçekten de köprünün üstünde dükkanlar var. Sanki kapalı çarşının bir koridorundayız dede. Ama bunun üstü açık ve de altı deniz. Kimin aklına gelmiş ki böyle bir köprü yaptırmak dede?

0: de.
1: Irgandi Köprüsü Sultan 1. Murat döneminde.
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Evet. 1442 yılında Hoca Musluhiddin tarafından inşa ettirilmiştir.
0: Hoca madem, neden cami veya medrese veya mektep inşa ettirmemiş ki?
1: O devirde tüccarlara da hoca ya da hacca denirmiş evlat.
0: Şimdi anladım köprüde neden dükkanların olduğunu.
1: Tahmin edeceğin üzere kendi de bir tüccar olan Hoca Musluhiddin, Azerbaycan'dan aldığı ipeği İtalyan tüccarlara satan varlıklı biriydi.
0: Bursa ipek ticaretinde de önemli bir yerdi, değil mi dede?
1: Hem de nasıl. Bursa bugün bile ipeğiyle ülkemizde ve dünyada ayrı bir yere sahiptir. O devirde de, yani 15. yüzyılda da önemli bir ticaret merkezi olan Bursa'nın mimarisinde tüccarların epey katkısı vardır.
0: Dede, köprü yaptırmak da sevap mıdır?
1: Elbette sevaptır evlat. İnsanların hayrına, onların hayatını kolaylaştıracak, geçimlerini arttıracak her türlü eylem Allah katında çok makbuldür.
0: Biz de bir sevaba girsek mi dede?
1: Girelim tabii Çelebi. Ne yapmak istersin?
0: Şu dükkan sahiplerinin geçimini artırmak için bir limonata içmek isterim mesela.
1: Bir sade kahvede benden olsun.
0: Köprü eskiden de böyle miymiş dede?
1: Köprünün ilk yapıldığı dönemde de taştan olduğu, 16 birim olmak üzere toplam 31 dükkanı ve bir mescidi olduğu rivayet ediliyor.
0: Kervanlar için bir şeyler düşünmemişler mi?
1: Dikkatin fevkalade. Elbette İpek yolu üzerindeki bu şehirde kervanlar da düşünülmüş evlat. Köprünün iki ayağındaki bölmelerde depolar ve ahırlar bulunurmuş.
0: Köprü şimdi nasıl peki?
1: Günümüzde köprü 16 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde bir kemerden oluşmakta. Çarşıdaki 18 dükkan da ahşaptan yapılmış.
0: Dede, buna Cemre bayılır. Alalım mı?
1: Alalım tabii. Ne kadar mutlu olur cimcime.
0: Bence bunu alalım. Al sana hayalindeki evi yaptım kardeşim derim.
1: Yok öyle. O ev yapılacak. Işıklı bebek evinden büyülendi de öyle oyaladık cincimeyi. Söz verdin. Akardenizli evi yapacaksın.
0: O zaman akşama kadar buradayız. Denizli çarşıyı iyice incelemem lazım.
1: Gönlünce incelersin.

0: gönül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin.

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler, Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah, ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif Baba ile bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif Baba.
2: Eyvallah Halicim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana.

0: bak.
1: Ha? Hı.
0: Hmm.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Aa, bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Hmm. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağa?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Ne?
0: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrı kotlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emin'e bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?

0: Merhaba. Kayıtta mı?
1: Kayıtta kayıtta.
0: Çok iyi ya.
2: Hocam, hayırdır? Bu ne?
1: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
2: İyi de neden?
1: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
0: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
1: Kullanmak ister misin Harun?
0: İstemez miyim hocam?
1: Hadi bakalım Emin'in tilavetini sen çek.
0: Yaşasın!
2: Şey, biraz utandım.
0: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
1: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
2: E peki madem.
0: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Amma nazlandın. Öyle değil de.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra

0: can istiyor? İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
1: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
0: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
1: Bak, bu kısmı daha da ilginç.
0: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
1: Kim mesela?
0: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
1: İlginç. Başka?
0: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
1: Bunda bir şey yok.
0: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
1: Evet, varmış. Başka?
0: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
1: Yok artık. Bak, en ilginci buydu.
0: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
1: İnanmam. İnan dostum, söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
0: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam hocam.
1: Selam hocam.
2: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
1: Kaynatmak mı?
2: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
0: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
2: Çok dikkatlisin.
1: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
2: Hayır.
0: Hocam ya.
2: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
1: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
0: Neler oluyor Hacer teyze?
4: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
0: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
4: Evet.
0: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
2: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
0: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
4: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
1: Ha, o videolar bunun içindi demek.
2: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
0: Peki ne dediler?
5: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
0: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
4: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
2: İyi ki kaldın.
6: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Çek çek çek çek. Zekri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebelek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan gören eden olmadı da yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince. Koza, ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demiş.

0: etmişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi İpek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne

0: Yağmur çok yağmış mı?
1: Evet. Hem de öyle bir yağmış, öyle bir yağmış ki yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
0: Beşik gibi mi?
1: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
0: Neden?
1: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
0: Eyvah!
1: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
0: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
1: Dinmek üzereymiş.
0: Peki ya derenin suyu?
1: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
0: Köprü mü yıkılmış?
1: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
0: Orada ne yapıyormuş ki?
1: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, hadi hadi onaralım.
0: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş, sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
1: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
0: Köprüyü eski haline getirmişler.
1: Evet, ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
0: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
1: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
0: İğne miğne yuvarlak deme. Ivıdık zıvıdık saçları kıvırcık. Aa, şimdi ne yapacağız?
1: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.
0: Allah işini güzel yapanları sever. Bak hemen de bitti.
1: Sen bu ayeti kimden duydun?
0: Annemden.
1: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
0: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış değil mi?
1: Evet.
0: Öyleyse uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde

Çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: yolculuğu.
1: İşte incilerim, çiçekli vadi burası. Fazla uzaklaşmadan keşif yapabilirsiniz.
2: Hey!
3: Yine geç uyudun değil mi Kıpır?
4: Birazcık. Hamak. Şurada biraz uyuyabilirim.
5: Sütlaç gel. Biz de çiçek toplayıp kendimize taç yapalım.
6: Harika olur. Geliyorum.
3: Ben de biraz etrafı inceleyeyim en iyisi.
7: Ben ne yapsam?
4: Puf, sen de bana ninni söyler misin?
7: Ben mi? Ninni mi?
4: Azıcık.
7: Tamam. Gözlerini kapatsana.
4: Kapattım.
7: Uyusun da büyüsün ninni Kıpır'a.
4: Salla salla. Hamağı da salla dostum.
7: Tamam tamam. Uyusun da büyüsün ninni Kıpır'a. Pış pış Kıpır'a. Uyu Kıpır uyu. Büyü Kıpır büyü.
4: Oo, oldu sayılır.
7: Kıpır oldu mu?
4: Bu denizlerin en büyük icadı olacak. Artık istediğimiz yere hemen gidebiliriz.
7: Başarabilir miyiz sence?
4: Ben bilim balığı Kıpır. Hayal ettiğim her işi başarabilirim.
7: Evet, sen bilim balığı Kıpır. Başarabilirsin.
4: Hadi Puf, bas düğmeye.
7: Başardı.
4: Güçlü dostum benim.
3: Kıpır. Buraya nasıl geldin? Yoksa başardın mı?
4: Evet, başardım. Işınlanma cihazını keşfettim. Artık istediğimiz yere ışık hızında gidebiliriz.
3: Harikasın Kıpır, harika.
0: Kıpır, Kıpır.
4: Harikasın Kıpır, harika. Öğretmenim, çok güzel bir rüya gördüm.
7: Yine ne hayaller kurdu acaba?
4: Öğretmenim, rüyamda ben büyümüştüm.
7: Peki biz?
4: Siz de büyümüştünüz tabii.
1: Sonra ne oldu Kıpır?
4: Bilim balığı olmuştum ve bir icat yaptım.
3: Ben ne yapıyordum peki?
4: Sen rüyamda spor salonundaydın. Aramızda çok mesafe vardı.
5: Peki sonra?
4: İcadım bir ışınlanma cihazıydı. Başarmıştım.
1: Yani süper hızla yolculuk yapabilmemizi sağlayan bir taşıt gibi.
4: Evet, ama tabii sadece bir rüyaydı.
1: Evet, sadece bir rüyaydı. Belki büyüdüğünde birçok icat yapabilen bir bilim balığı olursun Kıpır. Kim bilir?
4: Çok isterdim ama bu mümkün değil ki.
1: Neden olmasın? Siz hiç Tırtıl'ın Hayali masalını duydunuz mu?
0: Hayır!
1: Hadi dizilin bakalım yamacıma. Size Tırtıl'ın hayalini anlatayım. Küçük bir tırtıl toprakta sürünerek zorlukla ilerliyormuş. Tek hayali biraz ilerideki ağaca tırmanabilmekmiş. Çünkü yaprakları çok lezzetli görünüyormuş. Ama minik tırtıl için bu yol çok uzunmuş. O vazgeçmeden sürünmeye devam etmiş. Aniden bir rüzgar çıkmış. Tırtıl önce paniklemiş. Rüzgar onun için

0: için çok şiddetliymiş. Tırtıl gözlerini kapatmış ve rüzgarın etkisiyle savrulmuş.
1: Ay canım küçük yeşil tırtıl.
0: Tırtıl zor da olsa doğrulmuş ve bir de bakmış ki ne görsün. Sürüklendiği yer tam da hayalini kurduğu ağacın dibiymiş. Tırtıl yaprağa daha da yakınlaşmış. Ağaca tırmanmaya başlamış.
2: Kıyamam. Tırtılcık çok yorulmuş olmalı.
0: Yorulmuş, evet. Tırmanmış, tırmanmış ve sonunda yaprağa ulaşmış.
2: Sonunda!
0: Afiyetle yaprağını yerken gökyüzüne bakmış. Bembeyaz bulutları ve güneşi görmüş. Bulutlar ne kadar da uzakmış. Yeni hayali gökyüzünde uçmakmış.
1: Bu imkansız. Bir hayal tırtılcık.
0: Tırtıl geceyi yaprağın üzerinde geçirmiş. Tüm gece rüyasında gökyüzünü görmüş. Sabah olduğundaysa tırtıl ortada yokmuş.
2: Yine mi rüzgarla savruldu yoksa?
0: Hayır incilerim. Yaprağın üzerinde beyaz bir koza varmış. Koza yavaşça açılmış. İçinden rengarenk bir kelebek çıkmış.
3: Peki tırtıl? Kelebek tırtılı bulabilir belki.
0: Bulamaz. Çünkü kelebek tırtılın ta kendisiymiş. Tırtıl sonunda kelebek olmuş ve hayalini kurduğu gökyüzünde güzel kanatlarıyla doya doya uçmuş.
1: Ne kadar güzel bir hikayeydi öğretmenim.
0: Tırtıllar biraz büyüdüklerinde kendilerine beyaz kozalar örer ve belirli bir zaman sonra kozadan kelebek olarak çıkar incilerim. Uçamayan tırtıllar için gökyüzü bir hayaldir ama kelebekler için artık gökyüzünde uçmak mümkündür.
3: Belki ben de tırtıl kadar çalışırsam, uğraşırsam...
2: Bir bilim balığı olabilirsin.

0: Şunun hediyesi.
1: Renklerin dansına hazır mısınız incilerim?
2: Benim önümde sadece su var.
1: Sabırlı ol Kıpır. Şimdi su teknelerimize birer damla renk damlatalım. Hadi siz de yapın.
3: Aa, renk suyun içinde dağılıyor. Artık suyun rengi turuncu.
1: Şimdi dilediğiniz ikinci rengi damlatın incilerim.
2: Morun üzerinde dans eden sarı renk.
1: Sağ tarafınızdaki ince çubuklarla renklerin üzerine zarifçe şekil verin incilerim.
4: Sağ taraf mı?
3: Orası sol taraf Lila. İşte sağ taraftaki çubuğun burada.
1: Şimdi sol taraftaki kağıdınızı benim gibi renkli ve desenli suyunuza batırın incilerim.
2: Sol taraf. Heh, işte kağıdım.
3: Ah, of of. Ah, kağıdım nerede?
2: İşte sol tarafında. Ama sen kağıdını bulamazsın ki Puf.
3: Ama neden?
2: Çünkü sağ tarafta arıyorsun.
1: İşte karşınızda Ebru sanatı.
2: Ebru mu?
1: Evet incilerim. Yaptığımız bu çalışmaya Ebru sanatı diyoruz. Kaldırın kağıtlarınızı ve çıkan şekillere bakın.
4: Aa, pembe ve sarı şekiller. Sudaki şekiller artık kağıdımda.
5: Ay! Vay başıma gelenler. Ay!
1: Yengeç, çerçevenin içinde ne işin var?
5: Sormayın öğretmen hanım. Başıma neler geldi neler. Kaju yeni evine taşındı. Ona bir ev hediyesi hazırlamak istedim.
3: Çıtalardan yapılmış kocaman bir çerçeve yapmışsın.
5: Çok doğru. 4 tane çıta buldum. Bakın 1, 2, 3, 4. Hem de dümdüzler. Ama bir şey eksik gibi.
4: Evet, istersen hediyeni çok daha güzel yapabiliriz.
1: Yine neler geçiyor aklınızdan incilerim?
4: Toplanın, bir planım var.
2: Bu harika bir fikir.

0: artık çok daha güzel bir hediye oldu.
1: Ebru sanatından kocaman bir pano. Kaju buna bayılacak. Bu hediyeyi hep birlikte götürelim. Zaten tek başıma bunu taşıyamıyorum. O kadar büyük ki.
0: Daha ne kadar kaldı?
1: Kaju dostum, denizin en dibinde. Sakin bir yere taşındı ve epey de uzakmış.
2: Baksanıza, yol ayrımına geldik.
1: Sağdan mı gideceğiz, soldan mı?
3: Kaju yaramalısın yengeç, o sana yolu tarif eder.
1: Hiç ama hiç gerek yok. Hafızam iyidir benim. Bana sol taraftaki eğri yoldan demişti.
4: Tablo neden gelmiyor?
5: İşte hadi bu taraftan.
2: Güçlü. Burası sağ taraf.
4: Ayrıca yola bak. Dümdüz yol. Eğri yol burası.
5: Sen de haklısın Lila.
1: Kaju. Nereden buldun burayı? Kendine macera mı arıyorsun?
3: Yokuş aşağı doğru yüzeceğiz incilerim. Dikkat edin.
0: Uçmak istemiyorum.
2: Neden? Çok eğlenceli.
0: Kanatlarımız yok çünkü.
6: Burayı da şöyle güzelce boyarsam evim şahane olacak. Desenli mi yapsam acaba? Ne güzel bir pano. Duvarıma da ne çok yakıştı. Hem de üstünde dostlarımın resmi var.
1: Hayır dostum, üzerinde biz yokuz. Ufak bir kaza geçirdik.
4: Ne maceraydı ama.
6: Teşekkürler dostlarım. Çok güzel bir ev hediyesi. Ebru sanatının üzerinde balık desenleri.
1: Bir de yengeç tabii.
3: Kaju, yeni evin hayırlı olsun. Ama Mercan Yaya biraz uzak değil mi?
6: Hayır, sağ taraftan gelirseniz oldukça yakın öğretmen hanım.
4: Sağ taraf mı? Yengeç, hani hafızan çok iyiydi.
5: Sen bizi sol taraftan getirdin.
1: Ufak bir karışıklık oldu sanırım. Üzgünüm dostlarım.
7: Sağ mı sol mu hadi bulalım. Yüzgeçlerimizi yana koyalım.
4: Sağ.

olacak yönümüz bir sağ, bir sola, düzel, buluruz.

0: Ayla Bera.
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı. İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe, biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
2: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
3: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadıysa tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

tüm aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir

0: tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Bera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşe'lerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Aa, ne fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ne? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz. Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni.
0: Şimdi görürsün sen bebe.
3: Dur hele yahu.
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda. Bugün de hepiniz iyilik sever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi, ikindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya, bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
3: Sen de gel, gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Sen miydin keçi?
1: Be.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be.

0: Dur ya, zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha? Beygir, sen miydin? Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim. Sabrım taştı ama. Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
1: Aman.
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
1: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
1: Evet.
0: Peki. Neden şapkama vurup kaçtın sabah?
1: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
1: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
1: Yahu yapmadım diyorum.
0: He. Tabii tabii. Kesin.
1: Yapmadım.
0: He. Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
1: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
1: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
1: Şşş Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Be? Amanın. Bebe Ruhi.
1: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay, neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
2: Buraya gel.
0: He? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
2: Gel. Hayır, buraya gel.
0: He? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
2: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
3: Hay Hak!
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Bir bakalım Hacıvat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
3: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
0: Benler kendimlerde değilimlerkiler.
3: Yahu ne diyorsun?
0: Bebe Ruhiler.
3: Bebe Ruhi demek istedin sanırım.
0: Hayırlar. Bebe Ruhi demekler istemedimler. Bebe Ruhiler dedimler.
3: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
3: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
3: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
3: Acayip yani.
0: Şu ayıp kim?
3: Of, bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
3: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
3: Olmaz. Gelmen lazım.
0: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe Ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
4: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
4: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: Bu mu hazırlık?
4: Şşt, saklan. Yakaladık seni.
0: Bu ne ya?
4: Bebe Ruhi değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
4: Of, yanlış alarm.
0: Aman Hacıvat, dikkatli olalım.
4: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
4: Ha? Yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
4: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
4: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
4: Üç deyince.
0: Tamam.
4: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
4: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
1: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun hem de iki kişisin.
1: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
1: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
4: İkizin olmasın.
1: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
4: Ha, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
4: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
1: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
4: Bir, iki, üç.
1: Vay haylaz vay. Ben de diyorum, yedek şapkamı kim aldı?
5: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
5: Özür dilerim.
4: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Hacıvan?
4: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
1: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
5: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
5: Nedir Karagöz amca?
1: Hahahaha.

Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
2: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
3: Defansta da sürekli gol yeriz.
4: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
5: O kadar kendine güvenme.
4: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
4: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
4: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
2: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
2: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
2: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
4: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
4: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.

0: Hocam!
1: Burak da değil. Kerim de değil.
0: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya, casusları yakaladım.
2: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
3: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
1: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
2: Niye geldiniz o zaman?
1: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
0: Ha? Aa, benim eldivenim. Nerede buldunuz?
4: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
0: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
5: Hayır canım, tabii ki hayır.
1: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
0: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
1: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
5: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
0: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
5: Gerçekten mi?
0: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
5: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
0: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
5: Arkadaşlar biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
0: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
1: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
0: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
5: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
1: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
5: Merak etme. Gel sen buraya.
1: Furkan!
5: Ne var Aziz?
1: Plan işe yarayacak mı?
5: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
1: Ha tamam, sustum sustum.
0: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
0: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
0: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
5: Aa, oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar lütfen sabırla bekleyelim.
0: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
7: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
5: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
5: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
0: O yüzden de bizim kümese gitti.
5: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
7: Ve çok sessizce.

0: E cadê o Nungelio?
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
1: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
1: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
1: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
1: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
3: Tilki

0: yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
1: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil.

0: 먹어버려봐.
1: İnşallah bu yöntem işe yarar.
2: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Aa, yoksa yandık.
4: Aa, hepsi ha? Duruyor.
3: Hem de hediyesiyle birlikte.
2: Aa.
3: Ne güzel bir hayvan.
2: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
1: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
2: Hayır, biz daha çok bırakırız.
1: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
5: Öyle bir şey yok Aziz.
6: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
1: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
7: Aziz!
1: Tamam, şaka yaptım.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır, köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Ha. Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet. Birim.
4: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın. O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık. Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
0: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım. Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var, grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi!
4: Değil.
0: Tüh ya, neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet, yumuşacık.
3: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
4: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecburen.
4: Havuç.
3: Tavşan.
4: Evet tavşan bildiniz.
0: Ha? Hı? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
5: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: İşte size telefon.
0: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
2: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
5: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya onu kullanabilirsiniz.
0: Zil sesi çıkarabilirim.
2: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
4: Hadi içeride konuşalım.
0: Hadi koş.
5: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.

0: Nostalji ne Adem?
1: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
0: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
1: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
2: Evet canım.
1: Ben gidip bulayım.
0: Yok aman, ne gerek var şimdi?
1: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
2: Vardı, evet.
1: O nerede acaba?
2: O şeyde olan...
1: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
2: O da...
1: Hikaye kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
0: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
1: Hemen gidip bulmalıyım.
0: Dur Adem, sonra bakarsın.
1: Duramam ablam.
0: Adem koşma.
2: Gitti bile.
0: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
2: İnşallah abla, inşallah.
3: Zır, zır.
0: Alo.
3: Merhaba kardeşim bey.
0: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
3: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
0: Ha, anladım.
3: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
0: Efendim?
3: Telefonu beğendin mi?
0: Alo. Sesin gelmiyor. Çat. Zır, zır.
3: Alo.
0: Efendim, ses gitti yine.
3: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
0: Çat. Baba, o ne?
1: Fotoğraf makinesi.
0: Ama bunun telefonu nerede?
1: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
3: Bizim telefonun da fotoğraf çekme özelliği yok.
1: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
3: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
1: Şuradaki düğmeye basarak.
0: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
1: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
0: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
1: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
0: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
1: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
0: Ha?
3: Ben de çekeyim, ben de, ben de.
1: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
3: Çektim, yaşasın, ben çektim.
1: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
0: Biraz daha çekebilir miyim?
3: Ben de, ben de, ben de.
1: E tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
3: Tamam, sıra bende, koş.
1: Sakin olun evladım, koşmayın.
3: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
0: Acele et.
3: Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir.
0: Şimdi sıra bende. Ben de kuşu çekeyim.
2: E hadi bir de bizi çekin.
0: Öz çekim yapayım mı?
1: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma?
0: Hı?
2: Aç.
3: Öf.

0: yemek.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir, al kız. Ha?
1: Sessiz.
0: Şefim.

0: 어라라? 어라라?
1: 달라!
2: 응? 야탄!
3: 세치!
0: 어라라! 어라라라라! 어라라라! 어라라라? 어라라라!

0: Nein.
1: Hey.
0: Oh. Ah. Hm.

Bak bak bak.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: tane. Haydi çocuklar camiye. Galip mülayim bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.
0: İşte benim ekibim.
2: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
2: He, ne demezsin.
0: Kestik.
2: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
2: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
2: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
2: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
2: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
2: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
3: Uydurma, sen gelmedin. Ben getirdim.
2: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır.

0: teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar, dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
1: Aslında değilim ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet, sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
1: Evet, nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: oy. Oh.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
2: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay, silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Aa, ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Aa, kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket

0: Hareket eder mi yahu?
1: Zaten çok da korkmadım.
2: Tabi.
3: Mert abi dikkatlisin.
4: Bu çok eğlenceli.
3: Uçuyoruz. Hayır koyuyoruz.
5: Taş. Yanıldık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
5: Vay.
6: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.

0: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
1: Suku tutun dostum.
2: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum, sanki cevap verecekmişsin gibi.
3: Yem yem yem yem.
4: Temtem. Hey, uyan Temtem.
1: Biz kazanacağız. Elbette.
0: Ve başlayın.
1: Hey.
2: Hey, geçiyoruz.
3: Kar çok soğuk. Yem yem yem yem.
1: Yetiştik.
5: Olur.

0: ama aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Kazanan biziz.
2: Biz kazandık bence.
3: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Güzel. Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadarı yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. Ele avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, hayır. Bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınavda alışamadık.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de 3 kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır, bekliyorum.
0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, koş. Ne oluyor?
1: Bu ses. Kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta ba ba ba na na na na o ko ko ko kudunum mu?
0: Ha yür uyu mu şu
1: yarın sınav var.
0: Biliyorum akşam okurum inşallah.
1: Profesör ya ya ya.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: E hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey!

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iyi ki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştik.
1: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı. Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur. Korkma. Çekil. Dur. Bir dakika. Evim bozulmuş.
1: Çek.
0: Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kangu'ymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan Kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş. Çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürültü.

Gül demiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. İki gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.

0: Caracajan. Te ama. Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karakacanım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu iş. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakaçan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu, bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam?
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek.

0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı.

0: Ben de pazara götürdüm satmak için.
1: Pazara mı götürdün?
0: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
1: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
0: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
1: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
1: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
1: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
0: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
1: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
1: Evet. Epey de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
1: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
1: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
1: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

0: Evet.
1: Hop, bir, iki, üç, dört. Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum.
2: Hı hı.
1: Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller bir olsun.
1: Ha, gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
2: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
2: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
2: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
2: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
2: Bak, bu da çok güzel bir fikir.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar. Bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim, makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar. Tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
2: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
0: Ben bakarım.
2: Ne çabuk hazırlandın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha?
0: Aa? Aa? Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli Bilbo'du sesi.
1: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
0: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
0: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
0: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kask takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyoruz ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, giyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleyküm selam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.

0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
1: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?

0: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
1: Vay canına. Mantıklıymış.
0: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
1: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
0: Eyvallah.
1: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
0: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey var mı?
1: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
0: Allah'a emanet ol.
1: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım, dur. Hah, çalıyor. Üç defa.

Kulağa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Heh, hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen?

0: Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin.
1: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki?

okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır Keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama Keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin Keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Ali silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
0: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
2: Eh iyi madem. Hadi size kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
2: Evet.
0: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
2: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
3: Sağ olun hocam.
4: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
5: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
0: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
4: Rüya gibiydi.
0: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.

0: Bu ne hal Ali? Önce selam sonra kelam Galip abi.
1: Aman aman, neler de bilirmiş. Ali!
0: Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Şöyle.
2: Ali!
0: Kütüphaneye neden gelmediniz?
2: Temizlik yapıyoruz da ondan.
3: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
0: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi. Hey Allah! Zahmet olmazsa bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye. Tamam Galip abi. Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
4: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
0: Tüm tozları kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap. Sevap da Galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
5: Çok sevap, çok.
0: Evet ama insanları toza bulamadan Ali. Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız. Siz mi?
5: Evet.
1: Bayram Hoca'mıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
0: Biz de yaparız.
5: Yapamazsınız.
4: Yaparız.
0: Yaptık bile.
6: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
5: Sürpriz.
6: Sürpriz mi?
0: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik.
2: Mutlu oldunuz mu?
6: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
0: Ne zahmeti hocam?
1: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
5: Biz de yaparız.
6: Yaparsınız tabii.
4: Kimde kalacak bilmiyorum.
0: Çok çekişmeli oluyor gerçekten.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır? Her zamanki halim Galip abi.
0: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız. Ha?
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
2: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
0: Yaşasın. Süper haber.
1: Aşağıda okursan Galip abi. Hay Allah.
0: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya. Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
0: Tüh be. Benim tutuyor. Güzel ha bunda.
1: Salih abicim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur? Gir Ali. Bize neden geldin ki?
0: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur. Azıcık, şu kadarcık yardım edin. Ben gerisini zaten hallederim.
3: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
2: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten. Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
0: Olmaz Ali, ben hallederim.
1: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
2: Ali'cim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
1: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
2: Hayır Ali.
1: Mustafa abi ben boyasam.
0: Ama Ali taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır tamam mı?
4: Kolay gelsin.
5: Sağ ol.
4: Damada kaybedeceğinizi anlayınca kendinize ev sanatlarına mı verdiniz arkadaşlar?
1: Ha ha. Aman çok komik.
2: Sadece biraz ara verdik Cemile.
0: Tasarım arabamız bitmek üzere.
1: Arabamız mı? Ama benim...
4: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
2: Arabamız bitmek üzere.
1: Benim arabam olacaktı ama. Hazır mısın Ali?
0: Evet.

0: olacaksın Ali.
1: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
2: Sağ ol hocam. Pek zor olmadı.
0: Ama bizim işimiz hocam.
1: Maşallah size.
3: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
2: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
0: Nasıl geçti Ali?
2: Kaçıncı oldun?
1: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.
2: Ben yarışmaya katılmadım.
0: Ne?
2: Ama neden?
0: Araban çok iyi olmuştu.
2: Evet. Elinize sağlık. Araba çok iyi olmuştu. Ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım.
0: Biz biraz fazla yardım ettik galiba.
1: Ali'ciğim, dürüstlüğün için seni tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmasan da birinci oldun. Dürüstlüğün kendisi en büyük ödüldür. Aferin sana.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
1: pilav,
3: cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... okul.
3: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur dur dur.
3: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
5: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
5: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
6: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
5: Her şey güzel de... hayır bunun neresinde?
3: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
6: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
3: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
5: Tek bir eksik var.
3: Okul mu?
5: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
2: Ben Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
3: Ben, dostum bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
1: Ne oluyor bunları?
3: Bana gülüyorlar.
1: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
3: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
1: Neyse, konuştun mu babanla?
3: Evet, bugün haber gelir inşallah.
1: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.
7: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
8: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
9: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
3: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.
10: Her gün şen bir şamata,

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
3: Babam bir yıldız.
4: Ya

0: Selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yele yele.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A-i, yela, a-u-a, eme-eme, i-e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı-hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E-de-e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U-a-i, u-a-i, a-u-a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Be-e-e-e-e diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
4: Yele yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A i b e.
0: Bu burada neler oluyor?

0: arabanın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam, üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
1: Ah!

0: Spooky!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

geldim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemmy. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemmy.
1: İyi.

0: Hadi Lenny, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü. A, E, Ü.
0: A, E, Ü. A, E, Ü.
1: A, U,

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata. Her gün aynı.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim solum. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam.

0: oldu Alper'i? Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla. O yüzden rapor vermiyorum.
1: Ah yah dedi. Bu çok güzel bir kitap.
2: Beğendin mi?
1: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
2: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
1: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
2: Dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
1: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
2: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
1: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
2: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
1: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
3: Babam geliyor. Onlar gelirken haber verecektin.
0: Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
3: O niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
3: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
3: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim miçomuzsun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
0: Biliyorum ama...
2: Hayırlı günler.
1: Sema abla, Elif bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
0: Hediye mi?
3: Elif, nereye?
2: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
0: Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

0: Evet arkadaşlar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık.
1: Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam, madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, yedi kollu bir roketle

0: saray burnunu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Logar Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sema abla?
3: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi, Elif onu çok çok sevdi.
0: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
2: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
2: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
3: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
1: Sarayburnu açıklarında.
3: Tebrikler. Beraberlik geldi.
1: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki bu padişah kimdi?
1: 4. Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
2: Evet Ergah dedi ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
1: Aynı fikirdeyim Agah dede.
0: Harika o halde.
3: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
2: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
1: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
0: Ve bugün kazananı sen oldun.
3: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
2: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
1: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
2: Yardımcın mı?
1: Evet, Miço'luk işlerinde sana yardım ederim.
3: Yardımcı Miço Alper, kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
2: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Agah dede, ne dersin, olsun mu?
0: Bence uygundur Miço ama karar senin.
2: Peki o halde. Kabul ettim gitti.
1: Hey, yaşasın!

0: Yavuz'da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
1: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
0: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
1: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
2: O da kesin değil babacığım.
1: Neden?
2: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
3: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz tabii.
2: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
3: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt olarak.
4: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
3: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
4: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
2: Ne yapıyorsun Zeki?
3: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
2: Aferin sana.
3: Ah yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
2: Ne demezsin? Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
3: Onu da o zaman düşünürüz.
2: Olmaz öyle şey.
1: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
5: Fosil yakıt nedir dede?
1: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
0: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
6: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
2: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
4: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü?
6: Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
0: Cidden mi? Nasıl?
6: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
0: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
6: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
2: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
0: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
2: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
3: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
3: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
7: Zeki dur yapma.
3: Öyle işte. Çok saçma.
4: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
2: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
4: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
0: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
6: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
3: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
5: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
3: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
4: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
2: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
6: Önce pervane yapmalıyız.
4: Tamam.

0: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
1: Elektrik nasıl üretilecek peki?
0: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
2: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
3: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
0: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
3: Boşa uğraşmayın işte, çarpılacaksınız. Al şunu, keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin, fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
0: Yeterli değil, daha hızlı çevir.
3: Sorun yok enişte, bana jet zeki derler. Tabii.
1: Oluyor, oluyor. Devam et.
0: Hadi Zeki.
4: Oluyor değil, yoruluyor.
5: Sıra bizde.
0: Ver bakalım profesör.
3: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
2: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
1: Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
6: İşte budur. Aferin dama. Mühendis dediğin böyle olur.
7: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
1: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
7: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
3: Birim.
1: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
3: Önce çalık çocuk baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
4: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
5: Ben de bakmak istiyorum.
4: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
5: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
7: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
2: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
5: Evet.
2: İşte o da kutup yıldızı. Aa,
1: gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
7: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
3: Ben sayarım.
2: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
3: Çekil bakalım kuçu kuçu. Sen anlamazsın.
0: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
3: Oo! Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
4: Uydurma dayı ya.
3: İnanmazsanız gelin bakın.
4: Oh, gerçekten.
5: Nasıl olur bu?
3: Aa, gitti.
1: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
3: Aman canım, ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
8: Dayı!
3: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte. Denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

dön. Bize bir araba lazım.

Çogu sıkılmış görünüyor. Çoguysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz.

0: İlahi Hagu. Eyvah! Neyse ki Hagu için normal şeyler bunlar.
1: Hakkı! Hakkı!
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hagu. Hadi Hagu, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hagu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. E tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Dolson Dog Show, Dolson Doot Doot.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Bugünün konusu yeryüzü çarşısı oldu.

0: Gideceğiz ama size bir sürprizim var.
1: Kamptan başka sürpriz de mi var?
0: Elbette. İşte sürprizim. Ta ta ta tam.
1: Baba, orada hiçbir şey yok.
2: Abla, sanırım babam görünmezliği icat etmiş. Sürpriz dediği bu olmalı.
0: zamanlama hatası oldu sanırım. İşte sürpriz şimdi geliyor. Ta

0: Yahu tata diyorum. Nerede bu sürpriz?
1: Vın vın vın vın vın vın. Hayırlı sabahlar cimcim, yeğencimlerim.
2: Hey, amcam gelmiş. Amca, ne güzel motosiklet bu.
1: Sevdin mi? Adı Mavi Panter.
3: Mavi Panter mi? İyi de amca, bu motor kıpkırmızı.
1: Aa, sahi ben hiç o yönden düşünmemiştim. Ne olacak şimdi bunun ismi?
2: Kırmızı Ateş olsun mu amca?
1: Olsun tabii ya. Ne güzel oldu.
0: Yahu iki saattir tatam diyorum. Bu tarafı işaret ediyorum. Ne diye gelmiyorsun?
1: Aa, geldim ya abi.
0: Tüm sürprizi bozdun.
2: Eyvah, erzak sepetimiz yok.
3: Nasıl yok? Ne demek yok?
0: Ne demek yok? Çünkü koymayı unuttum. Koymadığım için yok.
1: Aşk olsun abi. Kampa gelirken erzak çantası unutulur mu hiç? Neyse ki sen kampa gideceğiz deyince ben erzak çantası hazırlayıp kırmızı ateşe... Koymamışım. Tümden aç kaldık.
2: Ne olacak şimdi? Geri mi döneceğiz?
0: Hayır canım, gider yeryüzü çarşısından alışveriş yaparız.
2: Yeryüzü çarşısı mı? O da ne?
0: Rabbimizin bize sunduğu nimetleri bir düşün oğlum. Toprakta şifalı bitkiler, dallarında sebzeler, ağaçlarda meyveler, derelerde balık, daha neler neler. Böyle düşününce yeryüzü kocaman bir çarşı, değil mi?
2: O zaman hadi hemen çadırlarımızı kuralım da hava kararmadan yeryüzü çarşısından alışveriş yapalım.
1: Çadır kurmak çocuk işi, bana bırakın.
0: Ya sen ne anlarsın çadır kurmaktan?
1: Aşk olsun abi. Benim lakabım çadırların şahıdır. Şak diye çadır kurduğum için verdiler bu lakabı.
0: Hayt. Asıl benim lakabım çadırlara fısıldayan adamdır. Kurayım da gör.

0: Çocuklar çadırları kuruvermişler.
1: Ben demiştim zaten çadır kurmak çocuk işi diye. Bak çocuklar 2 dakikada halletti.
0: Aha, elma ağacı. Hadi gidip biraz elma toplayalım. Bu ağacın bir sahibi var mı acep? İzin alsak?
2: Tek sahibim Mevla'dır. Bu ormanda onun rızasıyla bitiverdim. Bir kuşun gagasında taşıdığı minik bir tohumdum ben. Sonra buraya düştüm, toprakla buluştum. Mevla can verdi, ağaç oldum. Yeryüzü çarşısının bir üyesiyim. Sizlere dallarımda meyve, yapraklarımda oksijen sunarım. Göz hakkınız olarak ihtiyacınız kadarını alın ve size bu nimeti sunan Rabbinize şükrünüzü edin.
1: Abicim, burası bir orman. Bağ değil, bahçe değil. Mevla'dan başka sahibi yoktur bu ağacın.
0: Doğru diyorsun. Hadi, ihtiyacımız kadar alalım. Fazlasını alıp israf etmeye de lüzum yok zaten.
1: Bakın burası yeryüzü çarşısının manav reyonu. Buradan meyve alacağız.
3: Peki ödemeyi nereye yapıyoruz?
1: Burada ödeme yalnızca şükürle oluyor cimcim yeğencim.
0: Mevla'nın doğa vasıtasıyla bizlere sunduğu nimetlere şükretmenin en güzel yolu doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak. Bu nimetlerin her daim var olması bizim dikkatli ve özenli tutumumuzla mümkündür.

0: Aa, abi baksana şurada semiz otları var.
1: Ben semiz otuyum. Mevla'nın bir hikmetiyim. Kendiliğimden biti veririm sağda solda. Vücudunuza faydalarım saymakla bitmez. Kalbe, kemiklere, sinir sistemine iyi gelirim. Hadi toplayın biraz. Afiyetle yiyip Rabbinize şükrediniz.
2: Evet, manav reyonundan ihtiyacımız kadar sebze ve meyveleri aldık. Sırada ne var?
0: Aha! Şu dereye baksana abi. İçi balık doludur buranın. Hadi olta sallayalım, balık tutalım. Kampta pişirir yeriz.
3: Aha! Harika bir fikir buldum. Hadi dereden balık tutalım.
0: E ben ne dedim?
3: Canım ne fark eder? Ha sen, ha ben.
1: Ben dereyim. Mevla'nın hikmetiyim. Güzelliğim insana huzur verir. Tabiata can olurum. Sizlere balık veririm. Oksijen üretirim. Faydalarım saymakla bitmez. Hadi biraz balık tutun, karnınızı doyurun ve Rabbinize şükrünüzü gösterin.
3: Balık işi benden sorulur. Çocuklar söyleyin amcanıza da duysun benim lakabımı.
2: Çadırlara fısıldayan adam.
3: Canım onu mu diyorum Sefa? Hani bana altın olta derler ya. Çok iyi balık tuttuğum için ha?
4: Abi amma da yaptın. Asıl benim lakabım.
2: Çadırların şahı.
4: O değil cimcim yeğencim. Benim asıl lakabım balık üstadı. Tek oltayla 5 balık tutarım ben.
3: Hadi salla oltanı da görelim kim daha iyi. Aha yakaladım. Gördün mü nasılmış kardeşim?
4: İşte bu kadar. Şimdi bu derenin meşhur balığı oltamda. Bakın bu balık ne balığı biliyor musunuz?
3: Çizme balığı sanırım.

0: her balıkçı ilk denemesinde böyle şanslı olur.
1: Evet, buna acemi şansı derler ve bir daha tekrarlanmaz.
2: Demek ki sizde iki kere acemi şansı var.
0: Evet, onlar balık tuttu, biz de deredeki çöpleri temizlemiş olduk. Ama dereleri, denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Böylece onların bizlere sunduğu nimetlerden çok daha uzun süreler faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar, kampa gelirken erzak çantamızı unuttuk ama çok şükür ki yeryüzü koskocaman bir çarşı. Bize sonsuz nimetler sunuyor. Üstelik hiçbir beklentisi olmadan.
2: Tek beklentisi var. Kıymetini bilmek, kirletmeyip temiz tutmak. Seni de tebrik ederim abi. Çok iyi akıl ettin yeryüzü çarşısı işini.
0: Ben de seni ederim kardeşim. Çok güzel yol gösterdin bize. Çok özlemişim seni.
2: Ben de seni. Seninle böyle tatlı tatlı atışmayı bile özlemişim.
3: Evet, yeryüzü bizlere sonsuz nimetler sunar. Bu nimetleri bize sunan Rabbimize şükrümüzü göstermenin en güzel yoludur doğayı korumak, kirletmemek. Böylece hem şükrümüzü göstermiş oluruz, hem de doğa uzun yıllar bize güzel nimetler sunmaya devam eder. Minicik tohumdan kocaman elma ağacı, hiçbir bakım istemeden kendiliğinden büyüyüveren semizotu, dereden balık. Başka nerede var bu bolluk?
2: Ama bu kaynaklar tükenmez değil. O yüzden kıymetini bilip sahip çıkıp korumak gerek. Kaynakları korumak işte bu.

0: kadar basit.
1: Efendim, biz oynadık kıssayı, sizler alın hisseyi. Rabbimizin bize verdiği nimetleri bulabildiğimiz yeryüzü çarşısının kıymetini bilmeli, şükrünü etmeli.

0: gideriz. Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçel.

0: de takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
1: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
1: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
1: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
2: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
2: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
2: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
2: Sonra da onları ayırtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
2: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
2: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
2: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
2: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
3: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
2: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
1: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
1: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
1: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
2: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
2: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
2: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
4: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
2: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
2: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
4: Nasıl? Harika fikir değil mi?
1: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
1: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
2: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
2: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
2: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
1: Elveda güzel saat.
2: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
2: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
2: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
5: İyi çalışıyormuş.
1: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
2: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak?
4: Buldum.
1: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
1: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
1: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
1: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
1: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
1: Dayı! Olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya.

0: parçalara ayırdım.
1: Ne farkı varsa?
0: Harika oldu. Tabii.
2: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
2: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
1: Tüy saat.
0: Olmaz.
1: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
2: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin. Yakalayın sana. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
1: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: Aferin Hasan'cığım.
1: İşte tamam. Çantamız hazır. Ne güzel çanta. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Eymen.
2: Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz?
1: Çarşıya gitmedik ki.
2: Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor?
1: Yoo, ben yaptım.
2: Sen mi?
1: Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık.
2: Ha, çok güzel olmuş. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben de yaparım, hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gerek.

Çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: kaldı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.

0: Allah'ım, sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak, şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya, işte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım.
2: Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem, termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
3: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
3: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
3: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
3: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
3: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
3: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
3: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika, hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
3: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
3: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
3: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
1: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba, bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
1: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
3: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
1: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
3: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
1: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, Umeyr'in

0: yapıyor senin kuşun diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e kardeşi nerede diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına...

0: sanki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Hadi herkes namaza.
3: Allahu Ekber.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ya canımın içi, ne güzel de resmetmiş bizi. Cemre! Cemre! Kardeşim! Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap vermeden kaçıp gittin.
0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görme anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemre'cim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirmez.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı da yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii en etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada? Söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
1: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor? Tebrikler.
0: Ah, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Sevgili abi, beni salıncakta sallar mısın?
1: Burada soru işareti görüyor musun?
0: Evet, bu bir soru değil.
1: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
0: Tam söyleyecektim. Çok güzel çiçek. Neden siliyorsun?
1: Çünkü çiçek çizmiyorum abi.
0: Silme ya. Şahane oldu domatesler.
1: Of abi, bunlar domates değil. Ver kağıdımı abi.
0: Al tamam ama gerek yok bence. Bu çok güzel olmuş.
1: Aa, yapraklar da silindi.
0: Ay, ne yaptın Cemre?
1: Üzülme abi, daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
1: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.
2: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
0: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
1: Lütfen silgimi verir misin abi?
2: Maşallah da dedim ama.
0: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
1: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dedi.
2: Hayırdır çocuklar? Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
1: Vakti paylaşamıyorum. kullanamıyoruz dedi. Abim bana vakit vermek istemiyor.
0: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
2: O ne demek Çelebi?
0: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
1: Güzel yapmak istiyorum dedi.
0: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapman. Güzel yapman değil.
1: Güzel yapmak benim için önemli ama.
2: Güzel yapmak elbette önemli Cimcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
1: Nasıl?
2: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki ilk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
1: Ya! Ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
0: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
1: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
0: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
2: Allah güzeldir.
0: Güzeli sever.
2: Hay yaşa.
0: Dede, Cemre bir de hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
2: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
0: Hüsni hat.
2: Ne demek biliyor musun?
0: Ne demek?
2: Yazının güzeli demek.
0: Çok mantıklı.
2: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
0: Ya bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
2: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. Hı-hı. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca hı-hı, alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Camii 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Hmm, adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem dehasının örneklerinden biri.
0: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için değil mi?
1: Evet.
0: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun bir yazı.
1: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih suresinin tamamı yazılı.
0: Kim bu Hattat dede?
1: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayetin tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
0: İnanılmaz. Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
1: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adının sırrı da senin sorunun cevabında saklı.
0: Pencereler. Ne kadar çok pencere var.
1: Nur Osmaniye cami 5 sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor evlat.
0: Nur Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
1: Hay yaşa.
0: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dede. Esmaül Hüsna.
1: Aferin.
0: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerelerin oraya geldiler miydi?
1: Dur çocuk, güldürme beni.
0: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp, sadakallahu lazim deyip hattat çıkarlar.
1: İlahi çocuk.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum diyeceğim ama ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda. Hmm?

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında... Dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu o.

0: olmadığı, Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Değil.

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzenlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüzü çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin

0: Çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de Dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, Dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet. Oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Ha, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam dokuz adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzenlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: Ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: was.
1: Huh?
0: Selamun aleyküm. Arif baba?
1: Ha?
0: Hayırdır inşallah.
2: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
2: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?

0: sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii, ben de tam onu söyleyecektim.

0: Burada değil galiba. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas!
1: Basamıyorum!
2: Ne?
0: Selamünaleyküm Gazanfer amca.
2: Aleykümselam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmaca ile ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar?

0: Hayır.
1: Dünyadaki en bilge kuş baykuş mudur?
2: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
1: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
3: Hayır, hiç de değil.
1: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
4: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
1: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
4: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
1: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
4: Yani aslında
1: aradığımız kelime hayır. Evet.
4: Hayır.
1: Nasıl yani hayır?
4: Yok yani evet hayır.
1: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
4: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah şükürler olsun sonunda vardık.
1: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
4: Hayrola, ne oldu?
1: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
4: Yanlış görmemişiz.
1: Evet, hayır yazıyor.
4: Evet, hayır mı?
1: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
5: Arif baba.
0: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
1: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
4: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
0: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
4: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
0: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
4: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
0: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
4: Aman!
0: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
1: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
4: Ama niye?
1: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
4: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyor.

0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tespihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tespihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım.

0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya! Çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskürü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün evinden bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
0: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: kim? Yani o da ne?
1: Uuu.
0: Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
2: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
2: Tabii tabii.
1: Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
2: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
2: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
2: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
2: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
2: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
2: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları Damla Kehribar'dan. Püskülüyse 925 ayar.
2: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha, dizer miyiz?
2: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına

0: edeyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı babanın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
4: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı baba!
4: Evet, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı baba.
4: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
4: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı baba.
4: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangisi bir çay var? Ortamı.
0: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
4: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı baba, çok güzel.
4: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
0: Ama bu çok kıymetli.
4: Senden daha kıymetli değil Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
4: Amin. Cümlemizden.
0: Hayır Karga efendi, bu sefer olmaz.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.

0: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
1: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Talking Shoes.
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Oh, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
5: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
7: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Aa, şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.

0: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
1: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
0: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
1: Ilık bir duş tüm yorgunluğunu alır.
2: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
1: Komşu!
0: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
2: Kim o?
1: Dostum, köfteler zıplıyor.
2: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
0: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
1: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
2: Ama neden? Burası benim evim.
3: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
0: Mesela ben uyumak istiyordum.
2: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
1: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
2: Oy, bu ne kokusu böyle?
0: Nefis!
2: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
4: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
1: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
5: O kadar güzel kokuyor ki.
3: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
1: Aa, çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
6: Hey!
2: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
3: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
2: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
1: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
2: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
0: Komşum, tuzu uzatır mısın? Tabii ki komşum.
2: Yüzgeçlerine sağlık güçlü. Köfteler harikaydı.
1: Afiyet olsun Kıpır.
4: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncilerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
2: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
3: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
2: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
4: Hey!
2: O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya.
4: Kırmızı, kırmızı boya.
2: Sarı, sarı boya.
4: Turuncu, turuncu boya.
1: Oo, siyah, siyah boya.
5: Beyaz, beyaz boya.
1: Şak şak karıştır, gri gri boya.
3: Mavi mavi boya.
4: Kırmızı, kırmızı boya.
6: Hey, mor, mor boya.
5: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
2: Dur, daha seni boyayacağım.
3: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
3: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
3: Ama Puff'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puff eğlenmiyor bence.
7: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
5: Hayır istemiyorum.
7: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
2: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin kıpır.
0: Aferin incilerim.
8: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
1: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
8: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
2: İkisi aynı resimler.
8: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
2: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
8: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
3: Öğretmenimiz ne demişti?
5: Önce bak, sonra gör.
2: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
4: Hey!
2: Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
3: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
5: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
1: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
8: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım baktım gördüm. Bir de şemsiyesi burada var. Burada

0: Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bera.
1: Dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
2: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
1: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı.

0: dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu afiyetle yerken bir anda "ah" diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi.
1: "Dişim ağrıyor."
0: Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla "gerek yok" diye araya girdi. Geçmişti dişinin ağrısı. Hem daha beraber tahterevalli yapacaklardı. Öyle ya, bugün dedeleriyle birlikte bahçeye bir tahterevalli yapıp sallanacaklardı. Havuçlarını bitirdikten sonra hemen dedelerinin yanına koştular. Dedeleri çalışmaya çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı. Çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "ah" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
2: "Neyin var Bera?"
0: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti. Ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla neşeyle seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında "ah" deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu. Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir "ah" etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
1: "Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor,"
0: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel bir

İyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşeyle babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli'de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti. Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçenin ve oyunların keyfini çıkarmıştı. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Önce oynadık bahçede, keçi de hep peşimizde. Tahterevalli yaptık dedemizle, sallandık kardeşimle neşeyle. Ah nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik geldik mi, tüm dertlerimiz bitti gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Atibimin stresi uzun eteği... Of! Dikkat etsene Azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur Tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın Tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse. Eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Bizde dayılık Tuzsuz'a eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi.
1: He.
0: Bana bir balık.
1: He.
0: Yok yok, iki olsun.
1: He.
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He.
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He.
0: Tamam, bir olsun.
1: He.
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He. Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Hmm, tamam, görürsünüz siz.
2: Ay Hak!
3: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of, sen in. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacıvat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey. Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyur Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: E? Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: İçine tuzsuz deli beygir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini Tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedin?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklında yüz yaşa.
2: Bin değil mi o canım?
3: Bin yıl uzun. Sıkılır insan. Yüz iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
2: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
3: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuza söyleyelim o zaman.
2: Bak işte bu iyi fikir.
3: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
2: Amanın.
4: Hmm. Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
3: Edememiş zaten. Şekersiz nedir yahu?
2: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
3: Doğru.
4: Demek şekersiz deli Çelebi.
5: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
4: Buyur tüccar efendi.
5: Tabii üç akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, bir akçe olsun.
3: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği bir akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
5: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
4: Uzatma, ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
5: Tamam, söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya, çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
3: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
5: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
2: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
3: Doğru ya.
5: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
4: Şimdi üzüldüm adama.
2: Tüccar Efendi haklı.
3: Ne yapacağız şimdi?
5: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
6: Tüccar Efendi!
5: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
3: Ne yapacağız?
5: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
2: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
4: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
5: Ben de esnafları dolaşayım.
3: Ya ben?
2: En kolayı seninki Karagöz.
3: Neymiş?
2: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
3: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
4: Hadi Karagöz, hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
3: Of ya.
0: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
1: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
0: Aleyküm selam azizim. Yani...
7: Eyvallah.
1: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
7: Ha şöyle, korkacaksın benden.
1: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
7: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
1: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
0: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
8: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
0: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
8: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
0: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
8: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
0: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
3: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
2: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
4: Oh be! Sonunda namım da kurtuldu.
3: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
2: Tabii ya! Aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

nasıl yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
5: Yok, tane.
2: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
6: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım.

0: söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
2: Bu hafta sıra bizde.
3: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
1: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
4: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
5: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
0: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
6: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
7: Hadi gidelim.
8: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
8: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
1: Ne?
6: Nasıl olur ama?
1: Nerede çalışacağız peki?
8: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
6: Bize de uyar.
1: Hadi Aziz, bu topu yakala.
3: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
1: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
3: Kolaysa sen zıpla.
2: Evet Aziz, topu takip et.
3: Tamam, gönderin bir tane daha.
1: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
6: Evet, topun önünde dur bari.
1: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
3: Sağ taraftan.
1: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
3: Kolaymış.
1: Nihat, çek şutu.
3: Nasıl yakaladım ama?
1: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet.
6: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
4: Fırtına gibiydiler maşallah.
6: Hı hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
1: Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek.
6: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.
6: Hadi.

0: arenadan mutfaklar sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal. Evet sayın seyirciler, bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
1: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
0: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
1: Maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
0: Evet sayın seyirciler. Yukarı Yumurcalı atağa geçiyor. Celil'e pas atıyor. Celil'den Burak İmhan. Burak basıyor. Ve o da ne? Burkan Şef bir hareketle topu kapıyor. Aşağı Yumurcalı için karşı atak şansı. Burak Burak'a pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'a attı. Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
2: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yedin ama defansına boş bırak.
3: Hiç mi hücum çalışmadınız?
4: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
3: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
4: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik. O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
5: Kaleci dahil. Alt kaldı hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Kaleci'den Burak. Düşen bir pas. Burak şut çekiyor. Asistan inanılmaz bir kurtarış.
6: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
4: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
7: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
8: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
9: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
6: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefes olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem. Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
4: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem. Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin.
4: Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
1: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
4: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
4: Ben çok çizerim.
1: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey, kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da. Tada! Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
2: Hayır, hala bir tuhaflık var.
0: Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
2: Harika oldu. Burnu yok.
0: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
2: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
0: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
2: Burnuna havuç takmalıyız.
0: Şimdi nereden bulalım havucu?
2: Kes kes.
0: İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
2: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak.

0: 꾸덕꾸덕꾸덕. 에, 유부터 여기. 미짐 터벅 무견다 유부터 마무시. 무이시대 미이시벌. Arkadaşlar, koşun.
1: Göz göz, neredesin?
2: Hey.
1: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
2: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
1: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
2: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
3: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
2: Temtem, dön.
1: Tam isabet.
2: Bu nedir?
3: Yumurtalı köstebek.
1: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
0: Bu Gıt Gıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıt Gıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın, bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke.
5: Keşke.
0: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
1: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
2: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
1: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
2: Ay. Kaç, kaç, kaç.
1: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş.
0: Gelen giden yok. Gıt Gıt kümesinde.
4: Demek ki Gıt Gıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
1: Ah, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
2: Sadece Gıt Gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
1: Umarım Gıt Gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte, işte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Ah, durun, burası.
4: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
1: Hop, hop, hop.
2: Gıt Gıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt Gıt da sinirlendi galiba.
2: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıt Gıt'ın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
2: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta?

0: Ha, kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
1: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yere işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
7: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
7: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
4: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
7: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
4: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
7: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
4: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.